0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz, dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek, bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür, dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir, dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz Bayrağıma Sahip Çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil. Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cadde daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz, dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek, bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür, dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir, dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz Bayrağıma Sahip Çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cadde daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
6: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Türk'a 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil. Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz. Bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek "Bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür." dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marsoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesaja davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi
4: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624 bine yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek "Bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür." dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi

0: Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
1: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz Bayrağıma Sahip Çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
0: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o iki aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cat daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz, dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek, bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür, dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir, dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler, tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cadde daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: 10 dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Türk'a 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil. Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz. Bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cadde daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
5: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
6: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
7: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
8: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
5: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
7: Evet.
5: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
7: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
5: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
6: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
7: O da benim.
6: Senin param, senin param o da benim.
7: O da benim.
6: Benim param benim.
7: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun
6: 2011.
7: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak
5: kadar. Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
6: Ben konuşuyorum. Siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
5: Tamam.
6: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
5: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun.
4: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
5: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında 5. sezonun son haftasında sizlerle birlikteyiz. Ve ben bu kez Ankara'dan sevgili kardeşlerim Ahmet Bey ve Halil Bey de Kayseri'den size merhaba diyoruz. Bugün de günü, gündemi, memleketi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Kayseri stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
7: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Günaydın, günaydınlar herkese.
5: Efendim memlekette havanın ve paranın durumu bizim için önemli hale geliyor. Başta paranın durumu, sonra havanın durumuna geçiyoruz. Önce bu sefer yine havanın durumu yapalım. Dün de öyle yapmıştık. Efendim dün itibariyle şehrin birçok noktasında yağmur müthiş bir faciaya sebep oldu neredeyse. Facia demeyelim ama gerçekten altyapımızda, üst yapımızda, yollarımızda, göllerimizde, derinleşen çukurlarımızda ve çukur açılan yollarımızda bunu bugün konuşmamız lazım yeniden. Çünkü birçok yolda çöküntüler ve sıkıntılar yaşadığımız açık ve aşikar. Böyle bir gün geçti ama bugün itibariyle baktığınızda hafta sonuna kadar pazar gün dahil ve ilk kez pazar gün dahil meteoroloji yeniden bir yağış göstermiyor. Yağış bitti haberi midir bu bunu bilmiyorum ama şu an itibariyle çarşambadan pazara hiçbir şekilde yağış görünmeyen bir meteoroloji raporu var. Gözümün önünde en düşük sıcaklık 11 derece, en yüksek sıcaklıklar ise 30 dereceyi bulacak diyor. Haberiniz olsun. Hani bugün yağışlı mı? Yok bugün yağışlı Mustafa değil. Hocam, kime göre? Meteorolojiye göre buyurun.
8: Ankara'da olunca Ankara'nınkine bakmıyorsun değil mi?
5: Yok Kayseri'ye bakıyorum.
8: Ha tamam. Hani bazen Kayseri. Telefonlar hani cihazlar otomatik olarak bulunduğun bölgeyi veriyor ya şimdi. Yanıtmayalım bugün çünkü böyle hafif yağmurlumsu bir hava var. O yüzden söyledim yani.
5: Parçalı bulutlu geçecek diyor şu an itibariyle ve gün boyunca da böyle geçecek diyor.
8: Hatta serin bugün yumuşak bir hava var bugün evet bahar havası.
5: Aynen öyle. Çok da güvenme öğlen saatlerinden sonra 30 dereceyi de buluyor. 29 dereceyi buluyor. Bugün 12-18 saatler arasında 27 ile 29 derece arasında da tamam bir yaz havası değil belki öyle 40 dereceler falan değil ama hava sıcaklığı yüksek olacak diyor. Kim diyor? Meteoroloji diyor. Kimin yalancısıyız efendim? Meteorolojinin yalancısıyız. Enflasyonda kimin yalancısıyız? Türkiye yalancısıyız yani, yapacak bir şey yok. Ne diyorlarsa devlet, o. Adam öyle yazmış.
7: Devletimiz ne diyorsa o,
5: değil mi? Değil mi yani, öyle bakalım işe. Efendim devam edelim. Parada durum birazcık farklı. Farklılaştı da aslında. Yani nasıl yani diyorsunuz ama oluyormuş. Altının ons fiyatı özellikle tepe taklak oldu desek yeridir. Şu an itibariyle 4050-4060 dolar seviyesinde altının ons fiyatı yarışıyor. Önce altınla başlayalım. Gram altın 6000 lira seviyesine doğru iniyor. Şu an itibariyle 6177 lira nerede? Serbest piyasada çeyrek altın ise 10100 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolardaki pozisyonu hesap edecek olursanız oradaki artışa rağmen böyle olması ayrı bir tartışma konusu olarak herhalde karşımıza çıkar. An itibariyle dolar kuru 46 lira 49 kuruştan, euro ise 52 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4067 dolarlık bir fiyat söz konusu. Brent petrolü ise aşağı yönlü bir hareket var. 76 dolar 58 centlik bir fiyatla da şu an itibariyle Brent petrol iş ve operasyon görüyor. Altın düşüyor, Brent petrol de düşüyor. Savaş sonrası bir güvenli liman mı? Yoksa karşılıklı olarak açıklamaların artık dozajının değiştiği alan mı? Bunu da beraber belki de konuşmak lazım. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin artması ve hareketliğin artması sebebiyle de şu an itibariyle petrolde kısmi düşüş yaşanıyor. Belki 50 dolarları 40 dolarları yakın mesafede göremeyeceğiz. Tahribatlar sebebiyle ve diğer sebeplerle. Ama petrol piyasası, Brent petrol piyasasında 60-65 dolar seviyesine kadar inebilecek bir fiyat öngörüsü de pazara hakim. Ama ne çıkacağını da özellikle denetçiler İran'a girecek mi? Uluslararası Atom Ajansı bunu konuşacak mı? Görüşmeler nasıl geçecek? Birbirinin eline yine küfür edecekler mi? Bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Trump UEA denetçilerinin İran'a gireceğini ifade etmiş. Çünkü dünün tartışma konusu buydu. Amerikan Başkanı Donald Trump Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin uygun zamanda İran'a giderek denetim gerçekleştireceğini söylemiş. Bunun netlik bulunmadığı ve bunun Amerika-İran mutabakatı bir parçası olup olmadığı yönündeki soruya Trump hayır bu yazanlar doğru değil %100 denetim olacak yanıtını vermiş. Denetçilerin İran'a gideceğini teyit eden Trump bunun için yeterli zaman bulunduğu zaman bu olacak gerçekleşecek demiş. Ve burada da bu anlaşmanın bir parçası varılan mutabakat da bu anlamda olumlu devam ediyor diye de üzerine eklemiş işine açıkçası. Buyurun. Yok, bir şey diyorsunuz zannettim, özür dilerim. Tamam peki. Trump ile Tahran'dan çeşitli ve çelişkili açıklamalar da gelmiş. Trump salı günü yaptığı açıklamada İran'ın sonsuz süreli nükleer denetimleri kabul ettiğini söylemiş. Tahran ise müzakerelerde böyle bir taviz verilmediğini anlatmış. Amerikan Başkanı Donald Trump salı günü yapılan açıklamada İran'ın sonsuz süreli nükleer denetimleri kabul ettiğini söyledi. Ancak Tahran müzakerelerde böyle bir taviz verilmediğini belirterek iki ülke arasındaki kırılgan barış anlaşmasının uygulanabilirliğine ilişkin soru işareti işaretlerini arttırdı. Pazartesi günü İsviçre'de sona eren ilk tur görüşmelerini gerçekleştiren iki ülke geçen hafta savaşı sona erdirmeye amaçlayan çerçeve anlaşmasının önemli başlıkları konusunda da çelişkili açıklamalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. İran'a sağlanacak mali teşvikler, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve İsrail'in Lübnan'daki paralel savaşı tarafların farklı anlatımlarda bulunduğu başlıca konular. Aslında belki de müzakerelerin en önemli konularıydı. Buna rağmen Trump İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söylemiş. Pensilvanya'daki bir mitingde konuşan Trump oldukça iyi anlaşıyoruz demiş. Amerika ayrıca İran'ın Dünya Kupası'ndaki futbol takımına yönelik seyahat kısıtlamalarını da gevşetti. Buna göre takımın bir sonraki maçından bir gün önce yerine iki gün önce Meksika'nın Tijuana kentinden Seattle'a gitmesine izin vermiş. Savaşa yönelik iç destek zayıflarken Trump'ın kamuoyu desteğinde gerileme görülmüş. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki senatoda başkana karşı gelerek büyük ölçüde sembolik nitelik taşıyan bir adımla savaşı durdurma yönünde oy kullanmış. Bu adımın senatonun aldığı sembolik tarafı var, resmi tarafı yok. Ama bu gelişme Trump'ın partisindeki görüş ayrılıklarını da gözler önüne seriyor. Senato'daki 50'ye karşı 48 oyla kabul edilen karar, Temsilciler Meclisi'nin ay başında onayladığı tasarıya destek vermiş. Oylama 28 Şubat'ta başlayan ve kamuoyundan destek görmeyen çatışmaya ilişkin Trump'ın kendi cumhuriyetçi tabanından bile artan rahatsızlığı ifade ettiği iddia ediliyor. Bu kongrenin her iki kanadında savaş yetkileri yasası kapsamında bir başkanı Amerikan Silahlı Kuvvetleri çatışmasında çatışmalarından çekme çağrısı yaptı. İlk karar ancak söz konusu oylamanın çatışmanın gidişatını nasıl etkilediği henüz bir netlik kazanmadı. Yani bir etki var mı yok mu? Burası da belirsizlik içerisinde duruyor. Trump'la İran arasında, İran'la süreç arasındaki gürültü böyle devam ediyor. Amerika Lübnan'daki ateşkesi denetlemek için de mekanizma kurduğunu ifade ediyor. Amerikalı bir yetkili Lübnan'daki var olan çatışmaları denetlemek ve buradaki süreci en azından kontrol edebilmek için ateşkes ve çatışma durumunu izlemek için bir mekanizma başlatıldığını ifade etmiş. İsrail basında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yeni mekanizma kurulması kararı nedeniyle panik içinde olduğu da belirtilmiş. Orası da henüz saldırıların ve savaşın durduğundan emin olmadığımız bir başka cephe olarak duruyor. Evet Ali'cim, önce yorumlarını alalım, bir değerlendirme alalım. Ardından ekonomi gündemi ve yerel gündemki siyasi gelişmelere doğru geçelim kardeşim.
7: Evet, biz bu barış görüşmelerine başlama görüşmelerini takip etmeye devam ediyoruz. Amerika tarafında hem inanılmaz tavizler verirken diğer taraftan tabiri caizse kuyruğu dik tutarak böyle aba altından sopak üzere. Bak, anlaşmazsam vururum ha. İşte Hürmüz aşmazsam vururum. Şunu yapmazsam vururum. Bunu yapmazsam vururum diyor. Ama öbür taraftan da işte bazı anketlere göre hem İran'da, ABD'de ve İsrail'de dün 3 ayrı anketler vardı. Gayri resmi anketler bunlar ama %93 oranında ABD'deki anketlerde halka yönelik bu. Ve bir taraftan da akademisyenlere yönelik de ayrı bir anket yapılıyor. İran Savaşı ile alakalı %93 oranında İran'ın bu savaşın galibi olduğu ortaya çıkıyor. Çok enteresan. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor bu. İsrail'de yapılan benzer bir ankette de aklımda yanlış kalmış olabilir, 83 ya da 84 oranında İsrail'in bu üçlü denklem, savaş denklem içinde en çok kaybeden ülke olduğu ortaya çıkıyor. Tüm o biz diyor, dünyadaki müttefiklerimizi kaybettik, dostlarımızı kaybettik. Bir savaşın içine girdik ama istediğimizi de alamadık. Ve tüm dünyanın da karşımızda olmasını, ABD haricinde karşımızda olmasını ile karşılaştık diyerek buna karşı gelme ve kendi politikalarını da eleştirme yönünde ciddi bir rakam. Diğer taraftan da İran'da yapılan bu ankette de %99 savaşı biz kazandık diyor. %99. O %1'lik kesim de bilmiyorum, çekimserim cevap verenler. Kaybettik diyen yok. Çok enteresan bir şey.
5: Değil mi? Peki o zaman biz de buna bir not ekleyelim Ali'cim. En azından bugün itibariyle yapılacak sokak röportajında sizce savaşın kazananı kim diye biz de bir soralım bakalım, algı neymiş, kim kazandı? Bence
7: gerçekten de evet, biz de Kayseri halkına soralım, sizce İran, İsrail ve ABD arasındaki savaşın kazananı ve kaybedeni kim diye soralım sokak röportajımızda, bakalım vatandaşlarımız ne diyor. Şimdi diğer taraftan diyoruz ya, işte kuyruğu da dik tutarak şunu yapmazsam vururum, bunu yapmazsam vururum diyor. Ama öbür taraftan da Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemleri başladı. Umman açıklarında, çünkü o aradaki mesafe yaklaşık 40-50 kilometrelik bir mesafede mayınlar var ve bu mayınların temizlenme süreci minimum 6 ay ila 10 ay arasında sürecek diyorlar. Ama Umman'a yakın olan sahil kesimine yakın yerlerden günde 5-6 tane geminin geçebileceği, tabii bu askeri kılavuzlar, askeri gemiler ya da teknolojik gemilerin kılavuzluğuyla geçişine kontrollü olarak müsaade edilen bir yakınlık var. Orada nispeten daha azmış mayın. Oranın üzerine biraz daha duruyorlar. Belli bir kanalı yavaş yavaş açıyorlar. Bu da ne demek? Minimum 6 ay temizlenmesi demek. Oradaki 600-700 tane geminin günler, aylar süren bir dışarı çıkışı ve aynı zamanda içeri girecekler de var bir taraftan da. Dolayısıyla buranın rahata ermesi, tamamen açılması da bir zaman alacak. Ne demek bu? Ticaret dengesinin hızlı bir şekilde oturmayacağı, petrol fiyatları birazcık geriye geldi, biz işte geriye doğru geldiğini görüyoruz ama etkilerini, sevkiyatın gecikmesinden dolayı etkilerini biz daha geç göreceğiz. Belki yıl sonuna doğru daha bir hisseder hale geleceğiz anlamına geliyor. Bir taraftan da bu var.
5: Valla yıl boyunca, yılın Şubat ayından bu tarafa yaşattıklarını hesaba katacak olursam, bu sistemin yıl sonuna kadar normalleşeceksek bu da iyi. Ben sadece bu kadar sert ve karşılıklı açıklamalarla kimin kazandığı, kimin kazanmadığından öte anlaşmayı kimin bozup kimin bozmayacağını anketinde yapmak taraftarıyım. Çünkü durmuyor yani. İsrail durmuyor, İran durmuyor, Amerika durmuyor, açıklamalar durmuyor. Çok uzun zamandır biliyorsun karşılıklı olarak ülkelerinin kara alanlarına füze atılmıyor gibi görünüyor ama bir yerlerde patlamalar da devam ediyor. Yani aktif savaş durmuş gibi ama herkesin eli tetikte, hiç kimse de alandan vazgeçmemiş gibi görünüyor. Bu kriz ve bu manipülasyonda ben de hemfikirim. Yıl sonuna kadar biz ortalama olarak oldu olmadı, geldi gelmiyor. Zaten 60 günlük dediğimiz süre başladığında Temmuz ve Ağustos ayını neredeyse kapatmış olduk. Eylül ayına geldiğimizde dediğin gibi bu muhtemelen süreyi birazcık daha uzatalım mı ya? Bir bazı noktalarda hala sıkıntılar var demeye doğru gelecek. Tehditler devam edecek. İnşallah bu süre içerisinde normalleşir ama yıl sonundan önce de normale binebilecek bir durum yok. Ama şu an itibariyle şunu da değerlendirmek istiyorum. Altın neredeyse dip yaptı desek herhalde yeridir. Geri geri gidiyor. Bunun içerisinde Fed'in kararının etkisi vardı. İşte yapılan anlaşmanın vesairenin etkisi vardı. Ama baktığında Türkiye içinde, dünya içinde aynı ons fiyatı üzerinden işlem görüyoruz. Şu an itibariyle 4060-4070 dolarlık seviyeye kadar düştü. Şu yayın yaptığımız saatler içerisinde bir miktar artış var işin içerisinde. Ama 60 dolar, 70 dolar, 71 dolar, 72 dolar bu seviyede oynuyor. Altın almak için doğru zaman mı? Dün Ömer Bey de röportajında, beyanatında yavaş yavaş alın. Yani kendinize böyle bir anda tüm riski bu en düşük seviyedir diye düşünmeyin anlamına gelen, meyanına gelen belki de bir açıklama yapmış. Yatırım tavsiyesi değildir diyelim buna. Ama şu an itibariyle de 10.000 seviyesine yaklaşan çeyrek altında yıl ortalamasında altın patladı patlayacak. 5.000 dolara, 10.000 dolara geçecek denilen hikayede henüz o hikayenin başlamadığını ya da başlama öncesinde bir gerileme yaşadığını söylemek herhalde mümkün olabilir. Çünkü düşüş birazcık böyle gün ve gün, herkes altını bir uçtan bekleyip çıktı çıkacak, ben de piyasaya altını bozacağım, yatırım yapacağım filan diyenler için travmatik bir bekleme sürecine ve piyasadaki durgunluğun artması sürecine belki de geliyor. Sadece yeni alımları engeller mi diye düşünüyorsun, daha düşer mi diye bekleyenler var ama bizim milletimiz genelde yükselirken almayı tercih eder, yani düşük pozisyondan çok fazla altın almaz gibi. Altındaki serüveni de işin açıkçası ben şahsım adına merakla bekliyorum. Altınım olduğu için değil ama süreç gerçekten piyasanın açılmasına açılmamasına çok önemli düzeyde bir etki yaratacağı kanaatindeyim işin açıkçası.
7: Biraz temkinli olmakta fayda var altın konusunda. Birdenbire tüm yatırmayı ya da kanalizeyi o yöne doğru yapmaktansa yavaş yavaş hareket etmekte küçük küçük alımlar ya da tam tersine daha eskiden aldıysanız yavaş yavaş elden çıkarmaları da, yani alıyorsanız da satıyorsanız da acele etmeden, manipülasyona gelmeden, görerek, izleyerek biraz da sabırla hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum ben de.
5: Evet. Öyle gibi görünüyor. Peki efendim, başka ne var dünyada? Putin Ukrayna ile görüşme çağrısında özellikle İstanbul işareti yaparak süreci işaret ederek bir görüşme ve barış süreci işaretinde bulunmuş. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna ile barış görüşmelerinde 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını ifade etmiş. İstanbul süreci ve karşılıklı güvenlik ilkeleri, sahadaki gerçekler ve 2024'te Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmayla ortaya koyduğu şartlar üzerinde tanımlamış uzlaşma sebeplerini. Putin, Ukrayna'nın Rusya yönelik hava saldırılarının cephe hattındaki durumu değiştirmeyeceğini savunmuş. Rus güçlerinin yerleşim yerlerini birbiri ardına özgürleştirdiğini öne süren Putin, Kiev yönetiminin bu saldırılarla yalnızca güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını belirlemiş. Cephedeki gerçekler tamamen farklı diyen Putin, Ukrayna'nın askeri hamlelerinin savaşın genel seyrini değiştirmediğini savunmuş. Daha öncesinde de bunu konuşmuştuk. Savaşın bitmesi itibariyle Putin'le Zelenski bir masa etrafında ve içinde Amerika'nın olmadığı, Amerika'nın tehditlerinin olmadığı bir masa etrafında buluşabilir, birleşebilir ve hatta barış imzalayabilir. Ukrayna ne kaybeder kazanır, Rusya ne kaybeder kazanır bilmiyorum ama dünyanın diğer ülkelerin içinde bulunmadığı bir barış atmosferi, dünyanın seyrini ya da süper gücün kim olduğuyla alakalı tereddütü özellikle İran savaşı sonrasında değiştirilebilir demiştim. Zelenski bu oyuna gelir mi? Papara üyeliği, azar eşitliği Trump'ı yeniden yanına alma ihtiyacı hisseder mi bazı şeyler almak için? Yoksa artık gelin de şu anlaşmayı bitirelim der mi? Bu da gerçekten önemli bir dönemi ya da dönemeci ifade edecek diye düşünüyorum. Ben çok uzak bir gelecekte olmayacak şekilde Ukrayna-Rusya savaşının da bir barış anlaşmasıyla geçici ya da kalıcı süre kapanabileceği kanaatindeymişin açıkçası. Putin de zaten buna uygun bir açıklama yapmış gibi geliyor bana.
7: Yaptı. Bir taraftan şu 500 milyar dolarlık bir şey vardı, muhabbet vardı Trump'ın Zelenski'den istediği. O hala gerçekleşmedi. Avrupa ülkelerinin ya da ABD'nin olmadığı bir barış görüşmeleri içerisine girerse bu Avrupa'nın ve ABD'nin kaybetmesi. Rusya'nın egemen güç olarak herkesin böyle tabiri caizse elini öptürdüğü bir konuma yükselmesi. Zelenski için de hem koltuğunu koruma hem Ukrayna halkını koruma, Avrupa'dan uzaklaştırıp zaten asli ırkı olan Orta Asya'ya doğru yönelmesine sebebiyet verecek. Aslında bu işin kazananı kim olur dersen Rusya ve Ukrayna ikisi beraber kazanır. Bak 4 yıldır oldu değil mi? 4 yıldır 2021
5: Şubat'ta. 5. yıl döndü evet.
7: Değil mi? Çok uzun zaman oldu. Dünyadaki en uzun süren savaşlardan bir tanesi bu. Dünya tarihinde ilk 20'ye mi girmiş? Öyle bir şey söylemişlerdi. Bu kadar uzun sürdü ve milyona yakın insan öldü her iki taraftan. Sivil ve askeri olarak çok büyük kayıplar verdi her iki tarafta. Bittiği zaman kim kazanacak? Her iki ülkede kazanacak. Yani Ukrayna bir Avrupa ülkesi mi dersem bence değil. Kültürü, dili, dini, ırkı ve ya da bu gelenekleri daha çok Rusya daha fazla. Ya o zaman ya işine gücüne bakacaksın hani bizim amiyane tabirle asli unsuruna dönmekte fayda var. Tıpkı bizim Avrupa Birliği'ne gireceğiz hayalimizden vazgeçip asli unsurumuza dönmemiz gerektiği gibi sanırım Ukrayna'da benzer bir yola başvuracak. Bunu onun en büyük kazanımlarından biri olur diye düşünüyorum ben.
5: Biz vazgeçtik mi Avrupa Birliği hayalini?
7: Geçelim diyorum ben. Geçmedik ki. 50 yıldır kapısında bekliyoruz.
5: Ben sen öyle deyince acaba sizin taraf geçtim diye düşündüm mü? Ben öyle algılamamıştım
7: yani. Geçmemiz gerektiği gibi dedim yani. Bu bir önerme.
5: Anladım, tamam.
7: Kapıyı böyle yarım açıyorlar.
5: Ne içeri girebiliyoruz? Güç dengeleri değişti. Avrupa Birliği çok konuştuğumuz, güçlü olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Ukrayna cephesinde kendi güvenlik problemlerini ve SOS sinyallerini görmüş oldu. Bu bahsetmiş olduğumuz sanayisel kısım değil. Daha çok güvenlik kısmı ile alakalıydı ama bu beraberinde sanayisel ve üretimsel kısma da dünya genelindeki yayılan enflasyon dalgası Avrupa'yı da bu anlamda etkilemek kısmına dönüşmüş oldu. Çin'le rekabet ya da Çin'in pazar payındaki gelişim Türkiye'yi ne kadar etkiliyorsa Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Birliği ülkelerini daha fazla ekler hale geldi. Bunu açık açık bir görmek lazım. Buradaki sebebimiz de şu. Önceden Çin ürünleri nitelikli olmadığı için Avrupa ürünleri pazardaki hakimiyetini koruyor. Çin'e karşı da çok da umurumda değil, o da ucuz ürün aslında diye bakılıyordu ama Çin belki de son 5 yılın 10 yılının önemli gelişimlerinden birini gerçekleştirdi ve ürün kalitesini yükseltti. Yani bir dönem hatırlıyorsunuz Made in China yazılı ürünler neredeyse piyasada bulunmuyor ve hatta Çin bununla alakalı bir başka değişiklik yaparak CRP miydi neydi öyle bir isim vardı, sünvan vardı. Evet, Made in China yazmıyordu. Çünkü Made in China'nın dünya genelindeki hadise şuydu, kalitesiz ve dandik üründü. PRG. Ama şu an elektronikte, arabada vesaire de otomotivde, işte atıyorum telefonda ve bunun gibi teknolojik cihazlarda Çin ürünleri hem ekonomik alan hem de kaliteli ürünü ön plana çıkmaya başladığı için Avrupa'nın da pazar payındaki durumu ve dengesi değişti. Aslında Amerika'nın da Çin'e karşı açtığı ekonomik savaş ve ekonomik mücadelenin bir başka önemli sebebi de bu. Önemsemediğin için şu an artık senin kadar güzel ürün üretebiliyor. Hatta bazı ürünlerde seni geçebiliyor. Bu da hem Avrupa için hem dünya için başka bir SOS sinyali. Yani Çin bir tarafa, Çin tek, geri kalan hepiniz bir desen herhalde çok da yanlış olmayacak gibi.
7: Doğru. Bir taraftan şimdi Putin'in de dün bir açıklaması vardı. Çok enteresan ve çok iğneleyiciydi. Avrupa Birliği'ndeki özellikle Almanya'nın başını çektiği bir silahlanma yarışına girdi biliyorsun. 80 milyar dolara çıkardı yıllık savunma sanayi bütçesini ve Almanya halkına da şunu empoze ediyor. Biz silahlanıyoruz. Rusya bir gün Berlin'e girecek. İkinci Dünya Savaşı'ndaki senaryo gibi. Ve diğer Avrupa ülkeleri de benzer bir şekilde bütçelerini artırıyorlar. Dün Putin'in bir açıklaması var. Diyor ki Almanya diyor bize karşı diyor silahlanıyormuş. Ben sana diyor niye saldırayım ki diyor. Sende diyor petrol mü var, altın mı var diyor. Çok enteresan, iğneleyici. Burada Amerika'ya gönderme yapıyor. Amerika bunu yapar diyor. Ben sana ne yapayım diyor. Sende zaten orada yok diyor. Benim ne işim var ki Almanya'da diyor. Putin bunu açık açık söyledi. Bizden korkmayın diyor. Ben senin düşmanın değilim diyor. Kaldı ki 2. Dünya Savaşı'nda Rusların Berlin'e girmesi de öncesinde zaten yüz binlerce ordusunu kaybeden ve Stalingrad hezimetine uğrayan Nazi Almanya'sı döneminde oradaki bir kırıma uğradıktan sonra geri çekilmesiyle birlikte Rusya'nın ileri harekatını biz gördük. Normalde Almanya Rusya-Almanya savaş açmamıştı ki. Bu Hitler'in bir kendi Orta Asya'ya Rusya üzerinden açılma politikasının bir sonucuydu. Aynı bizim 93 Harbi'nde Sarıkamış'ta verdiğimiz on binlerce şehit gibi, soğuktan ölen on binlerce şehit gibi Alman askerleri de oradaki soğuk havadan dolayı kırıldı resmen. Savaşmadan öldüler.
5: Evet.
7: Putin'in bu açıklaması çok bana şey geldi, iğneleyici ve çok manidar geldi. Benim için silahlanıyorsan silahlanma, ben sana tehdit değilim diyor. Tam tersine diyor ve devamında da diyor ki senin ticaretin diyor benimle olması lazım diyor. Sen yanlış yöndesin diyor.
5: Ya güzel bir doğru bakış da doğru, Putin'in bu anlatımı da belki evet. Doğru ama şu an Avrupa Birliği de kendi düşman politikasını oluşturmak zorunda. Hatırlıyorsunuz terörist Türkiye operasyonunu konuşurken ve süreci konuşurken Devlet Bahçeli bir şey söylemişti. Bence önemliydi. Yani niyetin aşikarlıydı ya da devlet yönetiminde böyle olması gerektiğinin bir başka belki de fantasiydi. Düşmansız bir ülke ya da bu işte kızıl elması olmayan bir ülkenin hareket etme şansı yok. Onun için sana bir kızıl elma lazım. Bir düşman lazım. Bu düşmana karşı tedbir almak ve amaçlamak lazım. Bu hedeflerin üzerinde durmak lazım. Efendim benim hiç düşmanım yok, güllük gülistanlık yaşıyorum diye düşünecek olursan olmuyor. Bir şey gelişmiyor. Yani insanların saldırmadığı, saldırı ihtimalinin bulunmadığı ve hiçbir şekilde güvenlik probleminin olmadığı bir toprakta sen sanayi, savunma vesaire bununla alakalı bir hedefleme yapmıyorsun. Bunun ardından da ne olacak? Efendim çöktük o zaman biz diyecek. Yani düşünsene Türkiye'nin, Yunanistan'ın, Almanya'nın, İtalya'nın, Rusya'nın, İran'ın hiçbir şekilde savunma sanayi yatırımı yapmadığını, bizim zaten düşmanımız yok, bizden zarar gelmez, buradan da hiçbir şey olmaz dediğini ve hiç silah veya mühimmat ya da cephane yatırımı yapmadığını. Tüm dünya aynı şeye gelecekse problem yok ama sadece bir ülkenin bunu yapmadığını düşünürsen bundan 10 yıl sonrasında bu ülkeye girmek belki de sınır kapısından turistik girişle çok bir farkı olmayacak hale gelebilir. Bu o zaman da ne yapacaksın? Kendine hem düşman edineceksin hem de bu düşmanla alakalı da hazırlık yapacaksın. Almanya aslında bunu yapıyor. Şu an itibariyle Rusya diyor ama belki de gündemde Amerika'da bize saldırabilir ya da başka emelleri olabilir demek için de kendi altyapısında bir durak ekliyor ya da en azından Amerika'nın Rusya ile kendilerini tehdit etmesine, Ukrayna ile ya da oradaki başka bölgelerle kendini tehdit etmesini engellemek için de kendi politikasını geliştiriyor. Bence makul ve mantıklı. Yani bir ülke eğer savunma sanayisine yatırım yapmıyorsa hem dış ticaretinde hem alanında çok da bir etkisi, çok da bir nefesi olmuyor. Bunu gördük ve yaşadık. Yani beğenmediğimiz İran, beğenmediğimizden kastettiğim yıllardan beri kapalı devre kalan İran, işte donanması yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu denilen İran hala masaya gittiğinde çok rahatlıkla masadan kalkarım ha diyebiliyor. Bunu kabul etmiyorum, sen de bana bunu verebileceksin diyebiliyor. Ve masadan da istediğini alabiliyor. Demek ki neymiş? Hiç yok dediğinde bile bu güç önemli bir etki yapıyormuş. Onun için o gücü ne Almanya'nın ne Rusya'nın ne de başka bir ülkenin elinden bırakabileceği kanaatinde değilim. Elinden bırakanlar için de karşılıksız bir çek gibi günü geldiğinde patlayacak bir sürecinde habercisi olur bence. Almanya doğru olanı yapıyor. Adını Rusya demiş, Amerika diyememiş belki de. Bir de öyle düşün. Yani.
7: Belki. Şimdi o söylediklerine ilave katkı babında şunu söylüyorum. İşte o kızıl elma, kendine bir düşman oluşturma ya da ne zaman bu sona erecek dediğimiz zaman şöyle düşünelim. ABD ile Rusya hiç savaşa girer mi sence? Girmez. Niye girmez?
5: Hiç girmedi.
7: Hiç girmedi. Bundan sonra da 500 sene boyunca da girmez. Sebep ne? Her ikisinde de 5000, 10000 tane nükleer bomba var. Bırak 5000 tanesini, 4 tanesini atsa Rusya yok olur. 4 tane Rusya ABD'ye atsa, ki menzilleri de buna müsait, ABD yok olur. Komple yok olur.
5: Hepsini birden atarlarsa dünya yok olur.
7: Dünya yok olur. Şimdi Kuzey Kore'ye herhangi bir ülke saldırabilir mi? Bak, dünyadaki en kapalı ülke saldıramaz. Niye? Elinde 15000, 20000 kilometre menzilli akla ziyan nükleer füzeler var. Şimdi İran konusunda ABD'nin, yani Trump'ın savunması neydi? Bunlar nükleer bomba yapıyorlar ve eğer yaparlarsa, başarırlarsa Washington'u, New York'u, Los Angeles'ı vuracak kapasiteye ulaşacak bir füze olduğu anda ben bir daha İran'ı kontrol edemem. Şimdi şöyle düşün, çok böyle şey komplo teorisi üretiyorum. Dünyada kaç tane ülke var? 200 tane ülke var. 200 ülkenin her birinde 100'er 200'er tane nükleer bomba olsa, tüm dünyada, herkeste. herhangi bir ülke bir başkasına savaş açabilir mi? Açamaz.
5: Yani.
7: Dolayısıyla kimse kimseye savaş açmaya cesaret edemedi. Çünkü atarsam yerim de diyecek. Bu sefer ne olacak? Dünyada bir anda barışın, mecburi barışın hakim olduğu bir ortam. Ve sonrasında her ülke vatandaşı birbirine turistik gezilerinin yaptığı, ya biz savaşamıyoruz, hadi işimize gücümüze bakalım, ticaretimize bakalım deyip, ticari belki savaşlar olabilir ama turizm de canlanır. Kimse kimseye savaş açmayacağı için kimse de ölmez. Çok ütopik bir hayal söyledim ama herhalde tek yöntemi de bu. Herkesin silahlanması. Kimse silahlanmasın demektense herkesin silahlanması daha mantıklı geliyor bana.
5: Doğru. Yani şimdi şöyle, bu bir süreç mi? Evet, böyle düşünülebilir ama o zaman da herkesin nükleeri var. Antinükleer ne yapacağız? Nükleerden korunmak için ne yapacağız? Yani savaş dediğin ya da cephane dediğin ya da savaş stratejisi dediğin de hiçbir zaman için bir durdurak yok. Hepsi bir simülasyon halinde kalıyor. Gerçeğe çok az. İşte Trump gibi bir delinin gelip bir şey deniyorum demesi lazım. Bunun dışında kimse bu gerçekle alakalı yüzleşmek istemiyor. Bunun maliyeti normal şartlarda çok ağır. İnsan ömründen, dağılan ekonomiden ve kaybedilebilir bir savaştan bahsediyorsun. Buna bir ihtiyaç yok gibi görünüyor şu anki dünyada. Ama işte dünyanın 1940'larda, 1900'lerde, daha öncesinde, daha sonrasında yaşadığı savaşları hesap ettiğin zaman da tüm bunları söylememize rağmen dünya üzerindeki savaşta bir türlü bitmiyor. Yani gelişmeyi de durduruyor, turizmi de durduruyor, insan gibi yaşamayı da durduruyor. Çünkü birilerinin hırsları, birilerinin emelleri var. Artan maliyetler, eksilen ürünler, bunların her birisi başka bir süreç oluşturuyor. Bunun içinde bu mantık Türkiye içinde diğer dünya ülkelerinde devam etmek zorunda. Birkaç tane ulusal başlığım var. Buradan geçmek istiyorum. Bu arada Bank of America bir Türkiye analizi yapmış. Yıl sonu itibariyle planlarını değiştirmiş. Cari açığı 60 milyardan 52 milyar dolara inecek. Enflasyon beklentilerini de %30'dan %29,5'a düşürdüklerini açıklamış. Böyle çok abartı bir şey değil ama %30 civarında bir enflasyonla yılı kapatacak demiş. 30'da da herhalde kapatırız ya. 30 çok zor gibi bir ihtimal görünmüyor şu an.
7: Bence
5: mı?
7: De.
5: 20 imkansız da herkesin, 30'da kapatırız gibi. Tabii,
7: bence de herkesin kabul edebileceği bir rakam sanırım. Hem fikir olacağı diyeyim daha doğrusu. Kabul edeceği demeyeyim de. Daha gerçekçi.
5: Aynen öyle. Onlar da öyle bir şey belki yapmışlar. Seni, belki hareket etmişler. Şimdi iki başlığım var. İki başlığı, birincisi KVKK belediyelere merkezdeki ve meydanlardaki canlı yayınları kapatın ve yapmayın uyarısında vermiş. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı yayın görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bu konuda belediyelere uyarı gelmiş. Kişilerin yüzlerin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtilmiş. Yayınların durdurulması halinde, durdurulmaması halinde de yaptırım uygulanacağı söylenmiş. Efendim bakıyorsun, Kayseri'de de var bu hadise biliyorsun. Yani meydandan vesaireden, hatta şu an itibariyle 30 noktada falan var herhalde. Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasında canlı yayın olarak görebiliyorsun. Şimdi KVKK diyor ki bu mi? Diyor insanların yüzleri açık, plakalar açık, plakalar görünebiliyor. Sen de bunu yayınlıyorsun. Bu kişisel veriye girer diyor. Oturup buradan şikayet alıyoruz biz diyor. Bu mantıkla bakacak olursan evet, bu bir kişisel veri mi? Kişisel veri. Ama o da kişisel bir alan değil, şehrin meydanı. Buradan geçerken senin görünmen seni niye rahatsız ediyor? Geçmen bilinmemeli mi haline mi geliyor? Ve kişisel verileri koruma derken, kişisel verileri koruma ayağına hiç kimsenin hiç kimseyi hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayacağı bir sürece doğru da bizi itiyor. Ama böyle bir karar vermiş yani. Telafisi güç zararlar verebilir. Bunun için şiddet, kötü niyetli amaçlar, turizm dışı hırsızlık, tehdit, şantaj gibi işler için kullanılabilir. Bunun için de biz bu kısmı kullanmamayı tercih edeceğiz diye bir açıklaması var. Nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun efendim, orada meydan.
7: Ahmet Bey, sözü vereyim ben ya burada. Biraz daha teknik konular.
8: Ya teknikle alakası yok. KVKK saçmalamış ya.
7: Bence de çok
8: bildiğin saçmalamış yani. Yani şehrin mobese kameraları, Erciyes'teki turistik görüntüler, oradaki insanlar görünmeyecek. Abi görünmeyecekse evinde çıkmayacak o zaman. Arabasıyla yola çıkmayacak, garajında tutacak. Kimse de onun garajındaki arabasının plakasının filmini, fotoğrafını çekmesin.
7: Buralar kapalı alan değil, halka açık olan yerler, meydanlar, herkesin kullandığı, geçtiği, geçmek zorunda kaldığı halka açık yerler. Halka açık yerlerde bu tarz gidip gelenler görsek ne, görmesek ne? Burada KVKK'nın mantığını ben anlayamadım hala.
8: Trafik yoğunluğuna bakıyorsun, yani olay durumuna bakıyorsun. Her şeye bakıyorsun. Yani Erciyes'e çıkacak insanlar Erciyes'e kameraya bakıyor, yağış var mı yok mu? Hani oradaki duruma bakıyor ya da otoparkları gösteren kameralarda otoparklar yoğun mu değil mi ona bakıyor. Sen buradaki vatandaşın yok plakası gözükmeyecek diyor. O yazılımda geliştirilebilir. Yani artık yapay zeka çok ileri seviyelere geldi. O görüntüleri işleyerek belli sansürleri uygulayacak yazılımlar mutlaka geliştirilecektir. İnsanların yüzlerine birer tane siyah nokta koyar, bilmem bir şey koyar ya da araçların plakalarını otomatik sansürleyerek o şekilde yayınlayan yapay zeka ya da yazılım teknolojisi geliştirilebilir. Bu belki bir çözüm olabilir ama yani KVKK'nın bakış açısı neye dayandırarak yaptığını bilmiyorum ama bana çok saçma geldi.
9: O zaman emniyet kameraları da kapatsın.
8: O kapalı devre şimdi. Kapalı devrede böyle bir şey yok.
5: Emniyet o kapalı devre. Onu sana açık değil. Onu sen görmüyorsun sonuçta. Emniyet,
9: onlar da görmesin.
5: Senin bir plaka tanımanda var. Yüz tanımanda var. Yani hani emniyet eğer canı istiyorsa senin plakan ne? 38AA38 olsun. 38AA38 plakanın sonlardan geçmiş nereye gitmiş hepsini zaten tek tuşla görebiliyor. Hatta senin gün akışını Z raporu gibi özetini de çıkartabiliyor. Emniyetin elindeki imkan bu. Yüz tanımada var. Yüz tanımada da en son nerede göründüğün mesela hangi sıklıkla meydana gittiğini yüz tanımadan çıkartabiliriz eğer yüz tanımlama sistemi seni görüyorsa ve yüzünü tanıyorsa. Buradan zaten emniyet alıyor veriyi. Bu başkaları görmesin. Emniyet görsün. Burada bir problem yok ama başkaları görmesin kıvamında
9: emniyet
5: bir iş.
9: Emniyet de görmesin. Görmesin. Beni niye görüyor? Beni niye izliyor emniyet? Ne ilgilendiriyor beni? Ben suçlu muyum? Suçluysam gelsin evimden beni alsın. Niye beni takip ediyor? Niye benim kayıtlarımı alıyor?
5: Sen suç istersen seni almak için işte. Şu an sen suçlu olmadığın için seni izlese de seninle alakalı bir veriyi ne kamuoyuna açıklıyor ne de bir şey yapıyor.
9: Fark etmiyor. Kendileri görüyor.
5: Ne sinirlendi şimdi?
9: Kendi görüyor. Oradaki polisler görüyor. Belki de benim akrabam. Biliyorsun. Belki de benim hısım olduğum, miras kavgası içerisinde olduğum, belki de akraba. Bak mantığı biliyorsun. Ben tersinden gidiyorum. Onların bakış açısıyla yorumluyorum. Kendi kişisel görüşümden ziyade onların buradaki çıktığı noktadan bakıyorum. O zaman ben suç işlersem beni takip etsin ya da ben suçluysam beni takip etsin. Ertesi günde alsın. Ama ben yolumdayım, gidiyorum, geliyorum. Sade bir vatandaşım. Oradaki insan değil mi beni takip eden insanlar? Beni kayıt altına almıyorlar mı? Hakkımda bir dosya tutmuyorlar mı? Niye o zaman onlar da görmesin? Kimse görmesin. Ya işte bu bakış açısından bahsediyorum. Çok anlamsız geldi bana. Buradaki meydanlar, kavşak noktalar ya da şehirler arası yollarda da var bu şeyler. Kameralar, halka açık yerler.
5: Ya ben bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi bu kötü niyetli bir kullanım için olacaksa tüm kameralarını açarsan ben de bu kameralarını yapay zeka üzerinden izleyip buradaki geçişleri kendim için plakanı, yüz bilgini vesaire tanımlamaya çalışırsam ya da başka bir formatta senin bu kamera görüntülerini kullanmaya çalışırsam evet bu bir güvenlik riski olabilir ama bu bir kişisel veriler riski değil. Yani size katıldığım nokta bu güvenlik riski sebebiyle biz bunu yapmayalım derlerse bunu anlarım yani mesela olay sebebiyet verebiliyor insanlar terör eylemi yapacaklar ve bu anlaşılabilir bir hadise yani anlaşılabilir derken tartışılabilir en azından ama bunun dışında kişisel verilerim biz basın kuruluşu olarak bunun derdini çok fazla yaşıyoruz Kayseri'de çok olmasa da mesela sokak röportajını yapıyorsun arkadan bir abla geçmiş bir amca geçmiş diyor ki benim orada görüntüm var bunu silin sebep bunu silin diyor ben görünmek istemiyorum bak röportajın öznesi sen değilsin röportajda sen yoksun arkadan böyle düşünsene sahneler içerisinde geçen bir tip var ne yapayım abi arkayı komple mi buzlayayım yani insanlar hiç mi görünmesin meydanlarda küçük green box'lar vesaire alıp böyle arkaya perde giyip yani, hiç kimsenin görünmediği röportajlar mı yapalım ya böyle bir mantık olabilir mi ve insanlar normal mesela meydanda otobüs durağında yoğunluk diye fotoğraf paylaşıyorsun biz bunu pandemi döneminde yaşadık Ahmet Bey belki hatırlar evet. Orada sağlıkçı arkadaşlar varmış duran. Çok uzak mesafe. Biz görmüyoruz bile. Biz diyor buradan çıktık diyor pandemide diyor. Fotoğrafımızı çektiniz. İnsanlar altına yorum yaptılar. Bu kadar kalabalık otobüs durağında ne geziyor diye. Biz sağlık çalışanı izlemek zorundayız. Peki yüzümüz de görmüyor yani. Biz onları da hedef almamışız. Hani bu insanlar burada niye bekliyor diye bir başlık filan diyor. Bizim fotoğraflarımızı kaldırın. Kaldırmıyoruz diye KVKK kapsamı içerisinde dilekçeyle başvuruda bulundular. Allah'tan mahkeme takipsizlik verdi. Yani iptal etti, reddetti. Ama sürece bakıyorsun benim görüntümü yayınlama diyor. Meydandasın. Şimdi olay yerine gidiyorsun mesela. Dün Kayseri'de de yaşanmış ne yazık ki. Bir başka haber ajansının geçtiği bir hadise. İşte kadıncağız sen söyle adını. Çocuğu içeride unuttu diye geçilmiş başlık. Kadıncağız diyor ki bir otomatik kilit derdi var. Bundan dolayı çocuk içeride biz öbür kapıya gidene kadar kapı kapandı. Öbür anahtarı bekliyoruz. Bu arada çocuğu içeride unuttu diye gazeteci çekiyor. Daha doğrusu gazeteci çekiyor. Daha orada bir başlık falan yok. Çekme kardeşim niye çekiyorsun? Çekemezsin diyor. Şimdi bu tanım tamamıyla boş boşta. Olay var, itfaiye var, polis var, gazeteci çekecek mi çekmeyecek mi? Gazeteci olmayan çekmesini belki anlamlandırabilirim. Adam gazeteci, haber yapacak. Olay kamuya açık alanda, kamuyu ilgilendiren polisin, itfaiyenin vesairenin geldiği polis raporunda düşecek bir olay var işin içinde. Ve adam diyor ki sen beni çekemezsin, bal gibi de çekerim. Yani sen kamu düzeninin içerisinde evine giderken Halil eve nasıl gidiyor diye ben senin görüntünü çekmemişim ki. Sen orada biriyle kavga ediyorsun, bunun için çekiyor. Haber konusu polis gelmiş olmuş, seni tutukluyor, bunun için çekiyorum. Yani bu kamuya açık alanda senin kamunun ihlalini açık olarak yaptığın, bunun da işte ambulansla, polisle, itfaiyeyle bir olay, bir aksiyon olduğu bir alanda basın mensubuna sen beni çekemezsin, vallahi bal gibi de çeker. Eğer bunu kaldıracak olursan zaten basın mensupları hiçbir şey çekemez.
9: Hiçbir şey çekmez.
5: Hiçbir şey yapamazlar.
9: Çiçek böcek mi? Penguen belgeseli mi yayınlayacağız? Ne yapacağız? O zaman penguenler de dava açsın. Hepsi birbirine benziyor. Kim dava açarsa hepsi kazanır.
5: Bence de bu mantıklı. Benim insanımızdaki bu KVKK hadisesini, bu baskıyı ve bu öğretiyi bir düzeltmemiz lazım derken KVKK işte meydanlardan vesairelerden bunu yapmayın. Bu bir mantık mı? Ben bunların özellikle turizmsel ya da güvenliksel açıdan çok ciddi sıkıntı yaşatacağı ya da yaşatmayacağı, böyle bir hani uf neler oluyormuş burada diyebileceğimiz bir alan değil. Biz de yapıyoruz bunu. Ekibimiz de yapıyor. Mesela meydanda miting var. Meydan kameraları eğer o an itibariyle açıksa bakıyoruz. Kaç kişi var olanda, olayda bir aksiyon var mı? Mesela şampiyonluk kutlamaları yapıyor. Haberci de bakıyor. Diğeri de bakıyor. Kayseri Meydan ne durumdaymış diyor. Düşünsene, bakmaz mısın? Bakarsın. Orada da bir kamera yayını var. Aa, Ahmet de gelmiş, Mehmet de gelmiş diye tamam. Bakmıyorum ki.
9: Şimdi o kameralar...
5: Zaten yani şu an Kayseri Meydan şeyine girin. Kamera kaydına girin. İnsanlar karınca gibi. Kimsenin yüzünü doğru düzgün tanımlayamazsın.
9: Arabanın markasını bırak, plakasını, markasının ne olduğunu bile anlayamıyorsun zaten. Hem görüntü kalitesinden dolayı hem de uzaklıktan dolayı. Şimdi söylediğin gibi miting oldu. Basın mensupları da orada. Çekmesin o zaman. Basın mensubu ne çekiyor o zaman? O da KVKK'ya giriyor. Herhangi bir alandaki kalabalığı gösteremiyorsun.
5: Mitingine gitmişim, beni çektin. Ben AK Partili ya da CHP'li olduğumu bilinmesini istemiyorum. Gelme abi o zaman.
9: Yani çok
5: gelme o zaman yani, anladın mı? Fotoğrafın çekilmiş yani. Ben burada görünüyorum. Oradasın çünkü. Ben seni montajda koymadım oraya. Orada olduğun için görünüyorsun.
9: Şampiyonluk kutlamalarını yayınlama. Trafik kazası olmuş. Onu da yayınlama. Öbürünü yayınlama. Ne yapacağız abi? İki gün sonra bu kanun şey de gelecek o zaman. Basına da gelecek. Ulusal'a da, yerel'e de hiç kimse hiçbir görüntü çekmesin.
5: Sadece yani benim anladığım KVKK görüntüyü. Benim için doğru tanım şöyle oluyor. Yani bunu da kanunda ne kadar geçiyor bilmiyorum ama bu tanımlamayı bir şekliyle açmamız ve vatandaşı izah etmemiz lazım. Burada vatandaş kendi özelini mi savunacak yoksa olayı mı savunacak, bunu da anlamak lazım. Ben Halil Bey'i, Ahmet Bey'i gün boyunca kamera kaydına ya da herhangi bir anında kamera kaydını alıp onun özel hayatını, kendisiyle alakalı evinde yaşadığı hayatı, özel hayatın gizliliğini aşarak bir yayın yapıyorsam, kendi sosyal medya, haberci falan da olmama gerek yok yani, kendi sosyal medyamda vesaire bir şey yapıyorsam, bu kişisel verilerin korunması anlamına gelir ve bunu yapma kardeşim dersin. Ama bir aksiyon varsa işin içerisinde, bir olay varsa, kavga varsa, gürültü varsa ya da herkese açık bu tür alanlarsa ve bir kişiye özel değil genele şamil bir yayın ya da alan yapıyorsan, efendim burada benim yüzüm görünüyor, bence birazcık gereksiz bir fantezi olur. O zaman ne televizyonlar, ne haberciler, ne işte bir şey çekenler, ne de hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yani düşünsene, Kayseri Meydanı'nı anlatan bir fotoğraf çekmeye çalışıyorsun, insanların yüzünü buzluyorsun. Oğlum, Kayseri Meydanı'nı çekiyoruz. Buradaki özne Kayseri Meydanı. Orada da tabii ki insanlar olacak. Renkli insanlar da olacak. Şimdi düşün, meydandaki kalabalığı çekeceksin ama kalabalığı gösteremezsin.
8: Ya fotoğraf, boş bir fotoğraf gibi olur. Şimdi KVKK dediğin, kişisel veri dediğinin bir defa bu KVKK kanunuyla ilgili çok net bir şeyde kişisel verinin tanımının yapılması lazım. Benim bedenimin ya da fiziğimin, şehrin kişisel alanım dediğimiz, yani evim ya da özel bana ait olan bir yerin dışındaki olan görüntüsü KVKK değildir. Kişisel veri nedir? Kişisel veri benim ekonomik verimdir, sağlık verimdir.
9: EC numarandır.
8: Ya
9: işte kişisel veridir bu.
8: Kişisel Türkiye Cumhuriyeti E-Devlet'te kullanmış olduğumuz numaramızdır. Bunlar hani hesaplardır. Hesap numaralarımdır. Ne bileyim, benim şahsımla alakalı olan en önemli şeyler mesela sağlık durumu. Benim bir rahatsızlığım vardır. Bunun bilinmesini istemiyorumdur. Bu kişisel bir bilgidir. Yani hastanelerde de bu bilginin ifşa edilmemesi gerekir.
9: Ki ediliyor.
8: Ediliyor ama edilmemesi gerekir. Kişisel veri budur. Benim şahsıma ait olan şeylerdir. Benim bedenimin şehrin umuma açık, kamuya açık herhangi bir noktasında olması kişisel bir veri değildir.
9: Hemfikiriz. %100 katılıyor.
8: Öncelikle işte bunun tanımını bir düzeltmeler lazım.
5: De aynı şeyi düşünüyoruz ama kanunu yapan ya da KVKK'yı uygulayan arkadaşlar çok fazla böyle düşünmüyor yani. Onu yapmayın, bunu yapmayın. Bu da vatandaşa ya da bunu kötü niyetli kullanan insanlara başka bir güç gösteriyor. Çok güzel bir şey söyledin Ahmet Bey. Telegram'dan vırttan zıttan salak sapık gruplarla 10-30-50 lira vererek benim tüm verimi görebilen yerde ben kişisel veri olarak sokakta yüzüm görüyor. Ay namahrem diye eskiden kadınlar kaçardı biliyor musun? Şimdi kalmadı. Evet. Şimdi ona doğru dönüyor. Ay namahrem benim yüzüm görünmesin, benim plakam görünmesin. Sen kimsin? Sen kimsin? Yani ben seni görsem ne olur, görmesem ne olur? İyi, sen geçeceksin diye tüm kameraları kapatalım. Gözlerimizi de kapatalım, hiç kimse görmesin. İşte düşünsene kapalı çarşıya gidiyorsun İstanbul'a ya da Kayseri'de kapalı çarşıya gidiyorsun. Şöyle bir kare alacaksın, neyi anlatacaksın? Kapalı çarşımız çok güzel ya da çok kalabalık. Bak insanlar böyle yaşıyor burada diye bir şey anlatacaksın. Yayınlayamazsın kardeşim, niye? İçinde insan yüzleri var. Peki sebep? Yani ben burada oradaki geçen Ayşe Hanım'ı üstündeki kıyafet sebebiyle özel olarak kadrajı alıp Ayşe Hanım özelinde bir şey yaptıysam, manşetleme yaptıysam ve Ayşe Hanım buna razı değilse ben bunu anlarım. Ama kalabalığı çekiyorsun, yayınlayamazsın diyor. Allah Allah. Okuldan mesela fotoğraf çekeceksin. Öğrenciler mezun. Yani düşünsene ya, gazetecisin. Öğrenciler yıl sonu işte bu hafta mezuniyetleri var. Mezuniyet derken hani okul bitecek, karne heyecanı vesaire yaşanacak. Okul bahçesinden fotoğraf yayınlayamazsın. Niye? Çocukların yüzü görünüyor. Ne yapayım? Yani oraya fotomontajla ya da yapay zeka ile koyun mu yerleştireceğim? Ya çocuk işte.
8: Ya bunu Google'ın Street dediğimiz o şeyde o yapıyor mesela araçların yol üzerinde ama geçmiş gelecek evet. Hani tarihsel bir şeysi var. Onunla ilgili bir dava süreçleri oldu. Yani yol kenarında falan değişik görüntüleri yakaladı Google'un hı-hı. kameraları. Onunla ilgili hı-hı. onlar belli bir sansürleme yapıyorlar. Onlar ama... dediğin gibi şehrin genelini gösteren şehrin de fotoğrafını çek. Uydudan da fotoğraf çekmesinler abi o zaman.
9: Yani, ham görüntüler bu adamların elinde var. Sana yayınlamıyor ama kendinde var. Şimdi aynı mantıkla o zaman işletmeler, dükkanlar var ya caddelerde. Bir de bunların güvenlik hı-hı. kameraları var. Hem dükkanın içini hem de yolu, kaldırımı çeken.
8: Aynen.
9: O zaman ben de şunu derim. Bir kaldırımda yürürken bir baktım yolu gören bir kamera var. O zaman dava açayım. Ben buradan geçiyorum. Bunun güvenlik kamerası beni çekiyor. Bu KVKK'ya giriyor.
8: Aynı şeye
9: göre. Çekemesin doğru. kardeşim deme lazım
8: doğru,
9: o zaman.
8: Doğru. Aynı şekilde çok yolu gösteriyorsa ya, şey yapamazsın. Ya. Çekemez. Eğer belediye bunu diyorsa... Sokaklardaki bütün yolu gösteren, caddeyi gösteren kameraların hepsine de aynı şey uygulamayı yapmak zorundalar.
9: Gideceğim o zaman ben elimde değnekle gezeceğim. Gördüğüm yerlerdeki kameraları çevireceğim. Adam bana dükkanı diyor, sen ne yapıyorsun kardeşim?
8: Ona yapamayız.
9: KVKK kardeşim ben bunu kapatmaya yetkim var. Sen beni çekemezsin. Yok, deme zaman, hakkım var o zaman.
8: Ona yetkin yok da hakkım var.
9: Hakkım var o zaman. Kendi kanunumu kendim kurarım o zaman.
5: Ya çok, zaten çok işte bu tür ya, hadiselerde yolu açınca her şey üst üste gelmiş oluyor. Dediğin doğru Halil'cim. Mesela diyorsun ki kamuya açık değil, kendi seyrediyor diyorsun. Ve benim dükkanımdaki güvenlik kamerasında ben kendim seyrediyorum. Ne yapayım şimdi? Yayınlamayayım mı? Çıkartamayayım mı yani? Hani şimdi mesela restoranlarda, mekanlarda da kameralar var. Bir de bunun haricinde adam mesela sosyal medyası için çekim yapmaya çalışıyor. Beni çekemezsin. Ben yemek yiyorum. Bu benim alanım. Bu benim özel alanım. Doğru mu? Sen beni reklam olarak kullanamazsın. Ha benden izin istersin. Buna bir şey demem ama evet. bunun dışında çekemezsin. Bu KVKK'ya girer mi? Evet girer. Ama sokaktan geçen bir insanın görüntüsünün olması ve bunu özel olarak afişe edip bir yerde yayınlamadığım sürece hani anladın mı? Bak sen buradan geç. Burada problem yok. O zaman hırsızlar şikayette bulunsun. Efendim güvenlik kamerası görüntüsümüzü yayınladılar. Bu kişisel verilere girer. Niye? Ben görünmek istemiyorum. Tamam hırsızım yakaladınız ama benim yüzümü niye yayınlıyorsunuz? Desene diyeceğin adama.
9: Haklı.
5: Yaptığım zanaatımın görünmesini istemiyorum desen aynı hadiseye haklı. Geliyor. Bu sapıklığın bir an evvel toparlanması lazım diye düşünüyorum. Yani bu başka bir noktaya gidiyor. Belediyeleri yarın bir gün ekran kapattıracaklar. Hiç kimsenin de ses çıkmayacak. Yarın bir gün dediğin gibi özel kameralara dönecek. Öbürüne dönecek. Kişisel veriler diye bizi yaşatmaz hale gelecekler. Bu kadar abartmamak lazım.
9: Arabalarda araç kamerası. Çekiyor. Bak bugün bir tane kırmızı ihlali önümdeki bir araç ihlal yaptı. Benim arabamda da araç kamerası var. Şimdi yayından sonra haber ekibime vereceğim. Kabak gibi görünüyor. O zaman benim yaptığımda evet. da yani kameramın ve bak bunu burada bir ihlal var. Suç var. Benim araç kameram bunu çekti. O zaman biz bunu yayınlamayalım. Ne yapacağız?
8: Adam dava açabilir. Değil benim mi? Arabamın trafikte plakasını açık bir şekilde ya da çekmiş.
9: Evet.
8: Benim iznim olmadan benim arabam görüntümün çekildi diye dava açabilir.
9: Ya mesele yayınlamaktan ziyade ben gördüğüm zaman sen beni çekemezsin kardeşim deme hakkım da doğuyor o zaman. Bak yayınlamanın ötesi başka bir şey söylüyorum. Orada bir kamera var, ben onu tehdit olarak görüp yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyorum. Böyle bir ihtimal var diyerek...
8: Halil, o ihtimali seviyorsan herkesin elinde cep telefonu var. Yolda herkes birbirinin cep telefonunun kamerasını kapatması lazım.
9: Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu işin sonu buraya gider diyorum.
8: İşte KVKK.
5: Onun için tanımının iyi yapılması ve verinin de iyi görülmesi lazım. Efendim iki tane küçük başlığım var. Onları da toparlayacağım. Aslında daha çoktu ama yayın süremiz hızlı geçti bugün ne hikmetse. Adalar ve Sefke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Artık meclis yeniden içeriden seçecek. Biliyorsunuz ofisinde de operasyon düzenlenmişti. Bundan haberiniz olsun. Bir İBAN mağdurlarıyla alakalı meclise gelen bir teklif var. Türk Ceza Kanunu'ndaki İBAN mağduruna döndü iş. İBAN'ını verenler satanlardan İBAN mağduruna döndü iş. Burası da ayrı bir ama gençler arasında ne yazık ki bu para ihtiyacı sebebiyle yapılabilen işlerden IBAN'ınız başka birinin de para giriyor çıkıyor vesaire. En son size kaçakçılıktan, organize suçlardan, vırttan zıttan geldiğinde böyle far tutulmuş tavşan gibi ortada kalıyorsunuz. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınıyordu IBAN. IBAN'ı kaptıran arkadaşlar ya da satan arkadaşların durumu. Bu yeni eklenen madde üzerinden bir hadise yapılacak ve nitelikli dolandırıcılık kapsamından çıkartılacakmış 12. yargı paketinde gelecek noktalardan bir tanesi. Ama burada şunu da özellikle hesabını insanlar bilsin, özellikle genç jenerasyonda sen ver IBAN'ını, ben sana 80-100 lira 200 lira para vereceğim diyerek IBAN bilgileri ellerinden ve hesap bilgileri ellerinden alınıyor ve onlar da para karşılığı bu işi satıyor. Yani karşılığında cezasının olduğunu bilsinler ve buna göre yapmasınlar diye düşünüyorsunuz. Ama şuradan bir şey alacak ya da hevesinde bir şey var ya da parası yok ya da para ihtiyacı var. Bir şekliyle bunu bozdurabiliyor. Yani bu gayri ahlaki tutum haline geliyor biliyorum ama bu işi de böyle çok da masum efendim IBAN'ını kaptırmış yanlışlıkla hadisesine lütfen kimse getirmesin. Koca koca adamları senin IBAN'ın ya da senin adına hesap bilgini başka birinin adına veriyorsan, başka birinin

0: harçlık gibi bir para kazanma yolu. Haftalık diyor işte sana 1000 lira para veririm diyor. Ben bunu daha önce etrafımda da duydum. Gençler arasında birilerine IBAN kiralayıp haftada ya da ayda 1000 lira para alıyorlardı. O zamanın parasıyla. Bu 1-2 yıl öncesinden bahsediyorum.
1: IBAN kiralama diye bir şey
0: çıktı. Tabii var var. IBAN kiralama var. Çocuklarda genç para ihtiyacı var. Tamam diyor. Sonuçlarının ne olacağını bilmiyor, kestiremiyor. İşin cahili bilse bile ya bana bir şey olmaz diyor. Hesap nasıl olsa benim diyor. Geri alırım diyor belki kendince. Ama işte bak sonuçlar bu oluyor. Senin yıllarca hapis yatmana neden oluyor.
1: Hayır, cahiliye dönemi varsa bankaya başvurursun, hesabımı kapat dersin, bilgilerim çalındı dersin, bir şey yaparsın. Yani bu işi ticari olarak üzerinden para kazanmaya çalışan insanların ki tamam suça giriyor, cahilliklerinden suça bulaşıyorlar. Ama biz kendi hesabımıza ya atıyorum A bankasında maaş hesabım var, B bankasındaki kredi kartımı ödeyeceğim. Onda bile açıklamayı ayrıntılı bir şekilde bu benim kendi hesabım, kendi hesabıma işte 10 bin lira para gönderiyorum diye ben açıklama yazıyorum ne olur ne olmaz diye.
0: 2 yıl kadar oldu, bir şey anlatayım. Benzer bir olay. Bir arkadaşım, samimi bir arkadaşım ve benimle aynı yaşta 50-51 yaşında bir arkadaşıma bir tanıdığı demiş ki benim için 500 tane hat al.
1: Telefon attı.
0: Telefon attı. Hat al 500 tane ve 500 tane için o zamanın rakamıyla ya 50 bin lira gibi bir rakam teklif etmişler. İyi bir paraydı yani 2 yıl öncesinin ya da 3 yıl öncesinin 50 bin lirası bugünün 150-200 bin lirası var mıdır aşağı yukarı. Bana dedi ki ya böyle böyle bir şey var, ben diyor tanıyorum, İstanbul'daymış o da. Ne olacak diyorum, ya işte bunlar diyor call center'lar şöyledir böyledir. Sen de diyor al diyor 50, 100, 200, 300 ona göre sen de 20-30 bin lira para kazan diye beni aramış. Bana iyilik yaptığını zannediyor güya. Dedim oğlum dedim var. Salak mısın, aptal mısın, affedersiniz yayında söylemeyeceğim. Dedim bak bu iş böyle bir şey değil. Seni tonga düşürüyorlar, hapis cezası olabilir. Bunlar işte dolandırıcılar için işte kendine hakim savcı gibi tanıtanlar için kullandıkları kullanat mantığıyla yapılacak şeyler. Yapma aman gözüm. Ya dedi hesabımı söyle bak dedi iyi ki düşmemişim dedi. Güya bana iyilik yapıyor, sen de yap, sen de para kazan diyor bana. Dedim git saçmalama işte bak bu IBAN kiralamayla hat üzerine hat alıp verme aynı şey. Hayır,
1: demedin mi? Bre geri zekalı. O hatların faturalıdır bilmem bir şeydir ya da genelde faturasız kontrol hatalıdır. Evet. Faturalı olsa faturayı ödemedikleri zaman sen ödeyeceksin bunu, geri zekalı demedin mi?
0: Daha beterini söyledim de yayında söyleyemiyorum.
1: Ha, iyi o zaman.
2: Peki efendim, laf sokakta da neyimiz var diyeceğim. Onun öncesinde çok özür diliyorum. Dün CHP'de bir deprem ne diyorsanız deyin o oluştu. Genel merkez il başkanlığı görevinden Ufuk Ozan Gölbaşı'nı aldı. Onun yerine Marzoğlu'nu atadı. Okan Marzoğlu il başkanı olarak atanmış oldu. Henüz il binasını onlar teslim almadı. Dün CHP il başkanı, eski il başkanı diyeceğiz artık, Ufuk Ozan Gözbaşı partilerle beraber bir basın açıklaması düzenledi. Biz bir devir teslim töreni yapmayacağız. Henüz yazısı gelmedi. Gelsin bakalım nasıl gelecekler, nasıl devralacaklar. İşte bu teşkilat istemiyor filan dedi ama bir taraftan da Kılıçdaroğlu tarafının ya da mutlak mutlan tarafının ne diyorsan onun da bir yakınlaşması vardı. Bizim CHP Kayseri il binasının üzerinde hala Özgür Özel'in afişleri asılıyordu. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde yazı tebligatlar tamamlandıktan sonra bu işin de dengesi değişecek. İnşallah gerginlik olmadan çözülür diye umut ediyoruz iş ama CHP'de o kaynayan sular Kayseri'ye de ulaşmış oldu. Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç de Özgür Özel tarafında durarak bir açıklama ve açıklama zincirine geçmişti. Artık CHP'den bir milletvekilimiz olmayacak gibi görünüyor önümüzdeki süreç itibariyle. Yani en azından seçime kadarki olan süreçte de Aşkın Genç eğer yeni bir parti kurulacaksa oraya doğru gidecek, daha ısrar ederse işte disiplin süreci vesaire vesaire, biliyorsunuz CHP'de kazan öyle kaynıyor. Orada da sandığı değiştirecek, niteliği değişecek, partiyi değiştirebilecek bir sürü opsiyon var. Bu da son dakika güncellemesi olarak aramızda kalmış olsun ve söylemiş olalım. Laf sokakta deneyimiz var Ahmet Beyciğim.
1: Yangın suçlarında cezalar ağırlaştırıldı.
2: Yangın çıkaranların suçları, değil mi? Yangına sebebiyet verenler vesaire. Orman yangınları dahil olmak üzere yanlış bilmiyorsam cezaları arttırılmış oldu.
0: Bir parantez açayım. Konunun başında meteorolojiden bahsederken Avrupa'da inanılmaz bir sıcaklar var. Türkiye'ye gelme ihtimali var diyorlar ama bir hafta, iki haftalık bir süreç. Çoğu Avrupa ülkesinde tarihlerinde görülmemiş 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar var Mustafa. El Niño sıcakları diyorlar ve 2 hafta içerisinde Avrupa'ya tekrar ilave ve daha fazla 50 dereceleri bulan sıcaklıklar gelme ihtimali var. İtalya'da, Fransa'da hayatını kaybedenler var. İtalya'da 3 gün boyunca okullar tatil edildi, işletmeler, işte nefes darlığı olan, kalp hastalığı olanlara idari izinler sayılmaya başlandı.

0: Türkiye'ye gelme ihtimali var. Avrupa'da klima satışları bitmiş, stoklar bitmiş durumda ki bunlar yıl ortalamasına 25-30 dereceyi geçmeyen ülkelerde 40 derecelerin çok çok üzerinde tarihte görülmemiş sıcaklıklar var. Türkiye'ye gelme ihtimaline karşı da biz de şimdiden tedbirimizi ya da öyle bir niyet olanlar için de bir uyarıda da bulunalım derim.
1: Tamam, şu ihmal sonucu ben haberinde röportajında bir detayını kısaca vereyim. İhmal sonucu yangına sebep olanların yaptırımı 3 ila 10 yıl. İhmal sonucu kasten yangın çıkartmak 10 yıl ve örgüt faaliyetleri kapsamında orman yakmanın cezası müebbet hapis cezası olarak belirlendi.
0: Çok iyi.
2: Güzel.
1: Yani bu işi kasten yapıyorsanız müebbete kadar yolu var. İnsanlara tabii bunu sorduk. Sizce bunlar da yeterli mi? Ne düşünüyorsunuz diye.
2: Peki sokak konuşsun efendim. Biz susalım. Biz bugünlük müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde yeniden birlikte olacağız. İnşallah güzel haberler alacağımız bir gün karşımızda olur İnşallah. Efendim. Hava güzel diyor meteoroloji. Halil Bey de çok ısınacağız diyor. Bakalım hep beraber yaşayıp göreceğiz. Yarın yine aynı saatlerde yeniden aynı frekansla radyo radarda görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
4: Lerine bu kadar kolay söndürebiliyorsak ölümü de bu kadar kolay göze almamız lazım o zaman.
5: Ormanlarımız, nefesimiz, ciğerimiz, onları korumalıyız yani.
6: Çöp atmamayı öğreteceksin. Daha böyle korunur.
7: Onları yakma.
8: Vatandaş olarak da hepimizin duyarlı olması gerekiyor.
9: Bunu yakan şahıslar var, hainler var. Tabii ki bunlara önlem alınması gerekiyor.
10: İhmal sonucu yangına sebep olmanın yaptırımı 3-10 yıl, kasten yangın çıkarmak 10 yıl ve örgüt faaliyeti kapsamında orman yakmanın cezası müebbet hapis cezası olarak belirlendi. Sizce verilen bu cezalar yeterli mi? Ormanları korumak için neler yapmalıyız?
4: Cezaların yeterli olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü bu artık çok klasikleşmiş bir olay ve insanlar buna sıradan tepkiler vermeye de başladığından kamuoyunun da zaten buna yeterli bir tepkisi yok. Ondan gayrı yani bence daha da ağır. Daha ne kadar ağır olabilir birazcık bunu düşünmemiz lazım yani. Ülkemizin ciğerlerine bu kadar kolay söndürebiliyorsak ölümü de bu kadar kolay göze almamız lazım o zaman. Ya başta her şey eğitim. Her şey eğitimden geçiyor. Yani çocukları buna göre eğitmemiz lazım. Çocukların doğa sevgisini oluşturmamız lazım küçük yaştan itibaren. Ki buna yönelik de çok fazla yani şu an ulaşabilirliğimiz mevcut çoğu şeye, çoğu kaynağı. Çocukları eğitmek açısından özellikle doğa sevgisine, ağaç sevgisine. Çocuğa yani yeşilin ne olduğunu, temanın ne olduğunu öğretmek gerekiyor. Ya tamamen her şey çocukta bitiyor.
5: Mesela piknik yaptığımız zaman oraları aldığımız gibi bırakmalıyız. Cam şişelerimizi falan toplamalıyız. Alanlara atmamalıyız. Özellikle sigara, izmarit gibi şeyler kesinlikle atmamalıyız. Bence yani en fazla ceza ne kadarsa o kadar almalılar yani. Kesinlikle katılıyorum. Yeterli. Ormanlarımızı koruyalım. Evet, ormanlarımız, nefesimiz, ciğerimiz onları korumalıyız yani. Nefes almadan nasıl yaşayamıyorsak ormanlarımızı da korumalıyız. Mesela piknik alanlarına gittiğimde asla ben sokaklara ne bileyim çekirdek kabuğu dahi atmam mesela. Yanımızda her zaman çöp kovamız olur. Atıklarımızı sürekli oraya atarız. Hatta etrafta gördüklerimi bile alır içine atarım ben. Bütün vatandaşlarımız da böyle duyarlı olursa eğer zaten böyle sorunlar çıkmaz.
11: Çöp dökmeyeceğiz. Plastik atıkları atmayacağız ormana. Piknik yaptığımız zaman pisliğimizi oraya bırakmayacağız. Daha duyarlı olacağız. Yeterli değil. Ormanlar, ağaçlar bizim yarınlarımız. Ülkenin yarınları, geleceği. Daha ağır cezalar vermesi gerekiyor. Müebbet hapis cezası, para cezası değil de müebbet. Daha ağır yaptırımlar gelsin diye düşünüyorum.
12: Valla piknikte mangal yapmamalıyız. Mangal yapılacak, belediyelerin mangal yapacak alanları var. Oralar tercih etmeliyiz daha çok. Hani insanlardan uzak, ormana gitmek istiyor insanlar, haklılar ama biraz daha böyle tedbirli davranmak lazım. Ben o konuda bunları söyleyebilirim. Bileis diye tabii ki yapanlara ceza verilir ama yani onu bilemeyiz. Bileis diye mi yaptı kendisi? Bileis diye neden orman yaksın ayrıca? O da var. Hani rant sağlamak amaçlı mı orasını bilemem tabii ki. Onu da büyük insanlar yaptırıyor olabilirler.
7: Aşağına koyarım. Onları yakmam.
13: Şimdi insanların bir kere insan olması lazım. Kendisi bilmesi lazım. Bulunduğu çevreye gittiği zaman insanlar temiz bir mekan istiyor, güzel bir doğa istiyor ama orayı pisletip en sinir oldum, mahvoldum nokta bu yani. Hangi alana gidersen git. Bak Ankara'dan geliyorum, gezmeye geldim bugün Kayseri'ye. Her alan kirletiliyor. Bunu biz yapıyoruz. Her kişiyi devletten bekleyemezsin. Ailelerde çocuklarına bir orman sevgisini, bir insan hayvan sevgisini küçükten aşılayacaksınız. Yani parka gidiyorum, içim acıyor. O güzel yetişen çiçekleri onlar ne yapıyor? Çocuğu kapartıyor da ben arkada sinir oluyorum. Ben tepki veriyorum. Çocuğum niye kapartıyorsun diyorum. Anne baba o kadar laçık ki. Bunu öğreteceksin.
6: Çöp atmamayı öğreteceksin. Daha böyle korunur.
3: Tabii ki insanları bilinçlendirebiliriz. Sıcak havalarda dikkat etsinler malum sigara, mangaldır vesaire şeyler. Tabii ki önlem olarak yine de olabilecek, çıkabilecek yangınlara karşı da önlemlerimizi almamız lazım. Yani alet, edevat, işte araçlar, araç ve gerekler. Bu şekil. Şimdi şu an uygulanıyorsa bu şekil anlattığınız gibi bence çok güzel. Hatta desteklenmesi lazım. İnsanlara en azından caydırıcı olması için. Çünkü ormanlar malum ciğerlerimiz önemli. Tabii ki bunun bir de diğer yanı da var. İllaki binaların yükselmesinde falan bu tarz şeylere de tabii ki önlem alması lazım. Bilinçli olmadıktan sonra insanlar ne kadar ceza verirseniz verin sıkıntı değil. En önemli olan eğitim. Eğitim, eğitim yani bu şekil.
9: Onu orman koruma memurları kullanmak gerekiyor. Ben de İzmirliyim, İzmir'den geliyorum. İzmir'de de biliyorsunuz çok yer yanıyor. Hatta ben gelirken bile bir yangın vardı yani. Bunu yakan şahıslar var, hainler var. Tabii ki bunlara önlem alınması gerekiyor. Bence caydırıcı yani, bilmiyorum yani. Hapiste yatmak var, sicilini bozmak var. Yanlış da yaksan. Ama öbürleri zaten bilerek yapıyor. Bildikleri için az bile aslında da. Yani caydırıcı olabilir. Bunu görüp de söylemek var, ihbar etmek var. Bunu yapmayan insanlar da çok.
8: Bence yeterli değil ama vatandaş olarak da hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Piknik yapmaya giden vatandaşlar dikkat edecek. Piknik yerlerinde yakacak mangalı. Onun haricinde daha çok kontrol edilecek, daha çok sıkı takip edilecek. Bence kısasa kısas olması lazım. Onun için atacaksın, yakacaksın onu. Anca böyle önüne geçilir. Sigara içip atmak yok böyle. Avrupa'nın hiçbir yerinde bırak sigara atmayı, mendil kağıt atamazsın camdan. Sen takip eder, cezasını yazar. Ama bizim burada her şey farklı. Söylüyorsun, sana ne? Trafikte ya yeşil yanıyor diyorum. Bak bana yanıyor diyorum, trafik polisi misin diyor. Örneğin bunlar, bunun gibi şeyler çok arkadaş. Eğitimden başlıyor. Biz bunu ta çocuk okula gitmeden alıştırmamız lazım.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Türk'a 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
3: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz Bayrağıma Sahip Çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
2: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Davutoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
4: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o iki aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz, dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek, bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür, dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir, dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlafta.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben mi? 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan

0: elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya genelinde ulusal demiryolu ağının meydana gelen iletişim sistemi arızası nedeniyle salı gecesi tüm tren seferleri durduruldu. Binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. İngiltere'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, ülke genelinde ulaşımda aksamalar ve okul kapatma kararları gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı destekçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gidebileceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. Küba hükümeti, ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisini domine eden Gaysa adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi. ABD Senatosu, İran'a karşı ABD harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkilileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın Kursk ve Buryansk bölgelerinde artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği askeri şirketler listesine alınması üzerine ABD hükümetine dava açtı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası'nda oynanan İran milli futbol takımının bir sonraki maçı için ülkeye daha erken seyahat etmesini engelleyen kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Sarız 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Develi ve Felahiye 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 25, Sivas 26, Kırşehir ve Nevşehir 28, Niğde ise 29 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Melikgazi ilçesi ve Erciyes Kayak Merkezi geçtiğimiz gün Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci bölgesi oldu. Kocaesnan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 6.4 megawatt kapasiteli güneş enerji santralinde sona yaklaşıldığını belirterek, "İnşallah Temmuz ayının sonundan itibaren kendi enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Tesislerimizden atölyelerimize ihtiyacımız olan tüm enerjiyi bundan sonra çevreci tesisimizden sağlamış olacağız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri eski il başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, genel merkez tarafından görevden alındı. Gözbaşı, alınan kararın yok hükmünde olduğunu dile getirerek şunları söyledi.
2: 3 Temmuz Cuma günü bir Kayseri programı olacak. Tam gün seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel, daha kesinleşmediği için kesin konuşamıyorum ama kuvvetle muhtemel 2 Temmuz Sivas, 3 Temmuz Kayseri'de olacak.
1: CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Merkezi'nin Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı görevden almasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "CHP'de makamın meşrutiyeti birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar, Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Mahkeme kararıyla atananlar, Kayseri'de seçilmiş iradeyi tasfiye ederek parti içi demokrasiyi zedelemiştir," dedi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri'deki çevre yolu ihalesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Milletimizin emaneti olan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli biçimde kullanılması hususunda gerekli denetim mekanizmalarının işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Saadet Partisi olarak kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz," ifadeleri kullanıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2. Bünyan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Festivali'nin 26-27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm Kayserilileri festivale davet etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2026 yılı sezonunun yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan arpanın hasadı gerçekleştirildi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "Bölgemizde yaklaşık 25 bin dekarın üzerinde ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçimiz yaklaşık 7-8 aydır bugünü beklemektedir. Ancak fiyatlar konusunda üreticilerimizde bir miktar endişe bulunmaktadır. Rekoltemiz ise fena değil. Bu arazide yaklaşık 800 kilogram civarında verim beklenmektedir. Bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bütün çiftçilerimizin kazasız belasız, bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum," dedi. Kayseri'de jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrol faaliyetleri neticesinde bir otomobilin bagajında 10 bin adet içi tütün doldurulmuş makarona ele geçirildi. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün Pazar Yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30. Abla!
5: Ya ben de buradayım ya!
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilere değindi. Erdoğan, Polonya ile daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticari hacmi hedefimize erişmemizin ardından önümüze 15 milyar dolarlık yeni bir hedef koyduk. Bu yeni hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından önemli kararlar alındı. Toplantıların ardından Antalya ve Kayseri İl Başkanları görevden alınarak yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını ve kurultay takvimi sürecinin 1 Eylül itibarıyla resmen başlatılacağını duyurdu. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı

0: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştireceği ilk antrenmanla resmen başlıyor. Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi gerçekleştireceği yurt dışı kamp çalışmalarının detayları ve programı netleşti. Ahmet Sportif Faaliyetler, tecrübeli kaleci Erce kardeşlerle yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Fransa Futbol Federasyonu, annesi vefat eden milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın Dünya Kupası'ndaki kritik Norveç grup maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Barcelona forması giyen file bekçisi Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını resmen ilan etti. İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getirdi. Portekiz'in efsane futbolcularından Luis Figo, Özbekistan karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo'nun performansına dair övgü dolu açıklamalarda bulundu. Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında liderliğini ve ilk sıradaki yerini korumayı başardı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile kritik maçlara çıkacak olan A milli erkek basketbol takımında Onur Alp Bitim, sakatlık veya teknik nedenlerle aday kadrodan çıkarıldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 2. maçında Beşiktaş, kendi evinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirmeyi başardı. Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da transfer hareketliliği sürüyor. Takımda Cam Burge'ün ardından kısa oyuncu Devin Hall ile de yollar resmen ayrıldı. Gelecek sezon kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek olan deneyimli smaçör Meliha Diken, milli formaya veda ettiğini açıkladı. 2014 yılında ilk kez Filenin Sultanları kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu, 12 yıllık milli takım kariyerine sayısız kupa ve başarı sığdırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Almanya genelinde ulusal demiryolu ağının meydana gelen iletişim sistemi arızası nedeniyle salı gecesi tüm tren seferleri durduruldu. Binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. İngiltere'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, ülke genelinde ulaşımda aksamalar ve okul kapatma kararları gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı destekçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gidebileceğine ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. Küba hükümeti, ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisini domine eden Gaysa adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi. ABD Senatosu, İran'a karşı ABD harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkilileri tasarısını onayladı. Senato'nun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın Kursk ve Buryansk bölgelerinde artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği askeri şirketler listesine alınması üzerine ABD hükümetine dava açtı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası'nda oynanan İran milli futbol takımının bir sonraki maçı için ülkeye daha erken seyahat etmesini engelleyen kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. YDA Dalaman Havalimanı, çatı üzeri güneş enerji santralinin ikinci fazını da tamamlayarak terminal elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılayan dünyada ilk havalimanı oldu. Bakan Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu geçiş projesine finansman katkı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve enerji güvenliğinin bir arada ilerlemesi gerektiğini belirterek, Türkiye ortak geleceğimize liderlik etmeye, işbirliği yapmaya ve yatırım yapmaya hazırdır dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği Ankara ziyareti kapsamında Aselsan Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti. Yükseköğretim Kurulu, üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikaların ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak mikro kredi uygulamasının gelecek yıl başlayacağını duyurdu. Rus turistlerin uzun süredir güçlü seyreden Türkiye ilgisinin bu yılda devam etmesi beklenirken, Körfez ülkelerindeki sorunlar ve Avrupa'ya erişimdeki zorluklar Türkiye'nin Rusya pazarındaki konumunu destekliyor. Türk savunma ve havacılık şirketleri, ulaştıkları ekonomik büyüklüğün yanında ihracat performanslarıyla da ülke sanayisindeki yerlerini güçlendiriyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs ayı itibariyle yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 50 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 52 lira 89 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6212 liradan, çeyrek altın ise 10145 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Sarız 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Develi ve Felahiye 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 25, Sivas 26, Kırşehir ve Nevşehir 28, Niğde ise 29 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğancı Hacı Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Osmanlı tarihinin gölgede kalmış ama izleri günümüze kadar ulaşan devlet adamlarından biridir Doğancı Hacı Ahmet Paşa. Doğum yeri tam olarak bilinmese de kökleri Sinop'a, Candaroğullarından Kızıl Ahmet Bey'e dayanır. Bu nedenle kimi kaynaklarda Kızıl Ahmetli olarak da bilinir. Ahmet Paşa'nın saraydaki yolculuğu padişahların en gözde uğraşlarından biriyle yani avcılıkla başlar. Özellikle doğan kuşlarıyla ilgilenen saray görevlileri arasında uzun yıllar hizmet verdiği için Doğancı lakabıyla tanınır. Sarayın kuşlarından sorumlu bu görev ona hem padişahların yakınında bulunma hem de devlet kapısında yükselme fırsatı sağlar. Zamanla Rumeli, Şam ve Karaman eyaletlerinde beylerbeyi olarak görev yapar. 2. Selim ve ardından 3. Murat döneminde padişahların en yakınındaki isimlerden biri haline gelir. Neredeyse 100 yaşını bulduğu bir ömrün sonunda 1588 yılında hayata gözlerini yumar. Aynı yıl Osmanlı'nın büyük mimarı Koca Sinan da vefat eder. Ahmet Paşa'nın türbesi bugün hala Üsküdar'daki Doğancılar semtinde kendi adıyla anılan yerde bulunur. Bir zamanlar yanındaki cami ayaktaydı ancak artık yoktur. Ahmet Paşa'nın devlet hayatında Kayseri'nin özel bir yeri vardır. Çünkü Konya valiliği sırasında şehzadelerden bazılarının Konya'da bulunması sebebiyle asıl valiler şehrin ikinci büyük merkezi olan Kayseri'de ikamet ederdi. Böylece Kayseri o dönemde Makarra Mirmiran yani Beylerbeyi'nin oturduğu yer olarak anılmıştır. Ahmet Paşa da işte bu dönemde Kayseri'ye damgasını vuracak bir eser için Koca Mimar Sinan'a başvurur. 1573 yılında Sinan'a yaptırdığı cami halk arasında Kurşunlu Cami adıyla bilinir. Kitabesinde daha sonraki bir tarih yazsa da aslında yapımı bu yıllara denk gelir. Caminin yanı sıra bir külliye de inşa ettirilir. Han, hamam, mektep ve imaretten oluşan bu bütünlük, dönemin Kayseri'sinde hem dini hem de sosyal hayatın merkezlerinden biri olur. Ne yazık ki külliyeden günümüze sadece cami ulaşabilmiştir. Hamam, 1930'lu yıllarda yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Ahmet Paşa, Kayseri'deki eserinin kalıcı olabilmesi için 1581 tarihli vaktiyesinde çeşitli mülklerini buraya bağışlamıştır. Bugünkü Tomarza ilçesi, Bünya'nın Doğanlar Köyü yani eski Gergeme, Sarıoğlan'daki değirmenler, Erkilet yakınındaki Yorgat Köyü'ndeki bağlar, şehir içindeki bahçeler ve ambardaki araziler, onun vakfına dahil ettiği mülklerden yalnızca birkaçıdır. Bu vakfiyede sadece mülkler değil, aynı zamanda imaretin ve hanın nasıl işletileceği, görevli sayıları ve ihtiyaçların nasıl karşılanacağı da tek tek yazılıdır. Ömrü boyunca devletin farklı kademelerinde hizmet etmiş, 3 padişah görmüş ve Kayseri'ye Mimar Sinan'ın elinden çıkan bir cami armağan etmiş bu devlet adamı, tarihte adı sık anılmasa da eserleriyle hafızalardan silinmemiştir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Dijital manşet.
2: Dijital manşetle beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Melikgazi ilçesi ve Erciyes Kayak Merkezi geçtiğimiz gün Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci bölgesi oldu. Kocaesnan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 6.4 megawatt kapasiteli güneş enerji santralinde sona yaklaşıldığını belirterek, "İnşallah Temmuz ayının sonundan itibaren kendi enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Tesislerimizden atölyelerimize ihtiyacımız olan tüm enerjiyi bundan sonra çevreci tesisimizden sağlamış olacağız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri eski il başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, genel merkez tarafından görevden alındı. Gözbaşı, alınan kararın yok hükmünde olduğunu dile getirerek şunları söyledi.
2: 3 Temmuz Cuma günü bir Kayseri programı olacak. Tam gün seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel, daha kesinleşmediği için kesin konuşamıyorum ama kuvvetle muhtemel 2 Temmuz Sivas, 3 Temmuz Kayseri'de olacak.
1: CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Merkezi'nin Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı görevden almasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "CHP'de makamın meşrutiyeti birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar, Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Mahkeme kararıyla atananlar, Kayseri'de seçilmiş iradeyi tasfiye ederek parti içi demokrasiyi zedelemiştir," dedi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri'deki çevre yolu ihalesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Milletimizin emaneti olan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli biçimde kullanılması hususunda gerekli denetim mekanizmalarının işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Saadet Partisi olarak kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz," ifadeleri kullanıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2. Bünyan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Festivali'nin 26-27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm Kayserilileri festivale davet etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2026 yılı sezonunun yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan arpanın hasadı gerçekleştirildi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "Bölgemizde yaklaşık 25 bin dekarın üzerinde ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçimiz yaklaşık 7-8 aydır bugünü beklemektedir. Ancak fiyatlar konusunda üreticilerimizde bir miktar endişe bulunmaktadır. Rekoltemiz ise fena değil. Bu arazide yaklaşık 800 kilogram civarında verim beklenmektedir. Bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bütün çiftçilerimizin kazasız belasız, bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum," dedi. Kayseri'de jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrol faaliyetleri neticesinde bir otomobilin bagajında 10 bin adet içi tütün doldurulmuş makarona ele geçirildi. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından önemli kararlar alındı. Toplantıların ardından Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alınarak yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını ve kurultay takvimi sürecinin 1 Eylül itibarıyla resmen başlatılacağını duyurdu. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasında geçmişte aktif olarak kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için teknik ve lojistik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini yineledi. Devletin ve milletin bu konuda çok yüksek bir hassasiyete sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar desteğimiz aynı kararlılıkla sürecektir dedi. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştireceği ilk antrenmanla resmen başlıyor. Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi gerçekleştireceği yurt dışı kamp çalışmalarının detayları ve programı netleşti. Ahmet Sportif Faaliyetler, tecrübeli kaleci Erce kardeşlerle yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Fransa Futbol Federasyonu, annesi vefat eden milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın, Dünya Kupası'ndaki kritik Norveç grup maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Barcelona forması giyen file bekçisi Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını resmen ilan etti. İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getirdi. Portekiz'in efsane futbolcularından Luis Figo, Özbekistan karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo'nun performansına dair övgü dolu açıklamalarda bulundu. Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında liderliğini ve ilk sıradaki yerini korumayı başardı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile kritik maçlara çıkacak olan A milli erkek basketbol takımında Onur Alp Bitim, sakatlık veya teknik nedenlerle aday kadrodan çıkarıldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 2. maçında Beşiktaş, kendi evinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirmeyi başardı. Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da transfer hareketliliği sürüyor. Takımda Cam Burge'ün ardından kısa oyuncu Devin Hall ile de yollar resmen ayrıldı. Gelecek sezon kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek olan deneyimli smaçör Melih Adiken, milli formaya veda ettiğini açıkladı. 2014 yılında ilk kez Filenin Sultanları kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu, 12 yıllık milli takım kariyerine sayısız kupa ve başarı sığdırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında.

0: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
1: Kayseri'de radyoda ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programı ile karşınızdayım. Bugün çok başka bir konuğumuz var. Genç girişimci, yazılımcı, bilişim, dijital vatandaşlık birçok konu üzerine konuşacağımız Hasan Sönmezer ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Ben Hasan Sönmezer. Teknopark'ta bir teknoloji şirketim var. Mobil uygulama ve yazılımlar geliştiriyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da mobil uygulamalarımızı kullandırmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel. Aynı zamanda da elektrik elektronik mühendisisiniz değil mi?
2: Okudum. Doğru. Evet. Yurt dışında okudum.
1: Çok güzel. Nerede okudunuz? Nasıldı?
2: Ukrayna'da okudum. Mezun değilim. Savaş nedeniyle yarım kaldı. O yüzden mezun olamadım. Ama yetkinliğim devam ettiği için de elektrik elektronik mühendisi olarak değil de tamamen teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yöneticilik yapıyorum.
1: Çok güzel. Bundan bahsetmişken şunu da soralım. Yurt dışında okumak zor mu?
2: Aslında daha kolay. Ben oradayken bizim para birimimiz çok değerliydi. Biraz daha para birimi açısından rahat ediyordum. Daha kolay karşılıyordum bir şeyleri. Hı hı. Ama şu an tabii ki Avrupa'ya kıyasladığımız zaman Avrupa'da Türkiye'ye göre çok daha zor mali açıdan.
1: Peki elektrik elektronikten yazılıma nasıl kaydınız? Yani yazılım dünyasına girerken kafanızda neler vardı? Nasıl girmeye karar verdiniz?
2: Aslında ben elektrik elektroniğe, ben lisede biyomedikal bölümü okudum. O yüzden de elektrik elektronik mühendisi olmak istiyordum. O yüzden elektrik elektronik mühendisliği bölümüne gittim. Devamında da ben Türkiye'de ilk başta medikal şirketi kurdum. Şahıs şirketi olarak. Belli bir süre onu işlettim. Sonrasında dış ticaret alanında kendimi geliştirmek istedim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde de işletme bölümünde okudum. O yüzden de dış ticaret sektörüne girdim. Devamında dış ticaret sektöründe çalışırken de yazılıma her zaman bir ilgim vardı açıkçası. Sonrasında aklımıza bir mobil uygulama geldi. Mobil uygulamayı çok düşündük. Bir yıl boyunca bir aslında uygunlaşma süreci gerçekleşti. Sonrasında da aklımıza yattı ve mobil uygulamayı yapmak istedik. Sonrasında bir bilişim şirketi kurduk. Teknopark başvurularımızı yaptık, projelendirdik fikrimizi. Sonrasında da piyasaya girmiş bulunduk.
1: Çok güzel. Peki nasıl girdiniz piyasaya? Bu uygulama geliştirme aşamalarınız nasıl oldu?
2: Ortalama bir yıl sürdü. Şu an son aşamasındayız ve piyasaya çıkma aşamasındayız. Başlangıçta Kayseri'de, devamında tüm Türkiye'de 2 veya 3 ay içerisinde de Avrupa pazarında olmayı planlıyoruz uygulamamızda.
1: Çok güzel. Biraz uygulamanızın detaylarından da bahsedebilir misiniz?
2: Uygulamamız aslında veterinerlik hizmetlerine aracılık ediyoruz. Ama aslında uygulamamızı büyük başlıkta anlatmak istersem hayvanlar için e-nabız sistemi yapıyoruz bir nevi. Hayvanlar rahatsızlandığı zaman butonlarla çağrı oluşturabiliyorlar, veterinere ulaşabiliyorlar, danışmanlık hizmeti alabiliyorlar, bütün kayıtlarını sistemden tutabiliyorlar. Devamında geçmişte bir hastalığı varsa aşı kayıtları, hepsini sisteme entegre edebiliyorlar. Bizim sistemimiz üzerinden sigorta kesebiliyorlar. Tamamen hayvanlar için yapılmış interaktif bir uygulama aslında.
1: Çok güzel. Aslında bir nevi bu insanlar için 112 acilin hayvan hali diyebiliriz. Ama sadece biraz da özel bir hastane hizmeti gibi bir ön görüşmenin olduğu, daha sonrasında işte muayenenin en yakın veterinerin bulunduğu bir uygulama diyebiliriz aslında.
2: Evet, doğrudur. Biz acil durumlarda ve ayrıca danışmanlık hizmetlerini çok daha kısa sürede ve çok daha kolay edindirmeyi planlıyoruz kullanıcılarımıza. Hem evcil hayvanlar için hizmetlerimiz var, hem mandır hayvanlar için, veterinerler için de tamamen geniş bir işlem ağı sunuyoruz aslında.
1: Çok güzel. Peki nereden esti bu fikir? Yani böyle bir aslında ihtiyaç olduğunu nasıl hissettiniz? Bir hayvan besliyor musunuz ya da bir ilginiz var mı?
2: Hayvan beslemiyorum ama çok severim. O yüzden düşünüyorduk böyle bir uygulama var mı diye araştırdık devamında, aklımıza fikir geldikten sonra. Dünyada böyle bir yapılmış uygulama olmadığını gördük. Devamında dedik ki biz neden yapmayalım? Sonrasında şirketimizi kurduk, ekibimizi oluşturduk. Teknopark başvurularımızı yaptık ve kabul edildik. Çok güzel bir ekip olduk, çok güzel bir şirket olduk. Şu anda da piyasaya giriyoruz çok şükür.
1: Aslında bu uygulama hani her saat, gecenin bir saatinde bile bir hayvanınız rahatsızlandığında en yakındaki bir veteriner kuruluşun ya da bir doktorun aslında iletişime geçebilmeniz ve o konumla birlikte gidebilmenizi sağlıyor. Aslında hayvanların da canının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu burada göz önüne sermiş oluyoruz.
2: Evet, doğrudur. Çünkü gündüz değil de gece vakti herhangi bir veterineri bulmak biraz daha zor oluyor. Açık mı değil mi aramak lazım, araştırmak lazım. Ama bizde bütün veterinerler açık olduğumuz sistemden belirttiği sürece ve hastalarımız, evcil hayvan sahiplerimiz butona bastıktan sonra o an açıklarsa bütün veterinerlerimize ulaşabilirler. Ve aynı zamanda da en yakın veterinere yönlendiriyoruz olabilecek.
1: Çok güzel. Peki yapay zeka, yazılım araçları hani artık çok fazla var. Peki artık bu yazılım sektörü yapay zekanın eline mi geçiyor diyebilir miyiz, yoksa işlerimizi biraz daha mı kolaylaştırıyor?
2: Evet, aslında ele geçiriyor diyemeyiz ama işlemlerimizi çok daha kolaylaştırıyor. Devamında yapay zeka ile tamamen bir uygulama yapabilirsiniz ama uygulama çok geniş kapsamlı olmaz, güvenilir olmaz. Çok da aslında geniş kitlelere hitap edemezsiniz. Devamında uzman bir kişinin sürekli onu kontrol etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Biz yapay zeka işimizi elimizden alacak değil de yapay zekayı çok iyi kullanarak bir asistan olarak kullanıyoruz ve çok daha işimize yarıyor.
1: Peki bu uygulamayı aynı zamanda aslında yurt dışında da işte vatandaşlara sunuyorsunuz.
2: Evet.
1: Bu işte vize tarzı bir işlemler olmuyor mu? Hani onu nasıl hallediyorsunuz? Yurt dışında bir şirket mi kuruyorsunuz?
2: Yurt dışında bir şirketim var. Estonya'da şirketim var. Dijital vatandaşım aynı zamanda. Bu sayede şirketimi kurmam ve işletmem çok kolay. Ve Avrupa pazarına girmem de şirketim sayesinde çok daha kolay gerçekleşiyor.
1: Peki buradan bilmeyenleri de aslında bilgilendirelim. Dijital vatandaşlık nedir? Yani şimdi sonuçta şirket kurmak dışarıdan hani çok havalı duruyor, çok güzel gözüküyor. Ya ne güzel şirket kurmuş diyorlar. Ama işte bunun arkasındaki işte bürokrasiler, vergi yükümlülüğü var bir de. Yani nasıl oluyor?
2: Ya Estonya Avrupa Birliği ülkesi ve olanakları da çok daha yüksek Türkiye'ye göre. Devamında en başta bir başvuru yapmanız gerekiyor ve siz orada hangi sektörde iş yapacaksınız, nasıl çalışacaksınız, ülkeye neler katabilirsiniz, onları yanıtlıyorsunuz aslında. Daha sonra bir mülakat gerçekleştiriliyor, görüntülü bir video gönderiyorsunuz, İngilizce yeterliliğinizi ölçüyorlar ve sizi aslında değerlendiriyorlar. Devamında da onay aldıktan sonra sizin kimliğinizi o ülkedeki bir konsolosluğa gönderiyorlar. Siz oraya gidiyorsunuz, kimliğinizi teslim alıyorsunuz. Daha sonrasında kimlik tamamen dijital olduğu için ve bilgisayara da bir çip vasıtasıyla bağlandığı için bütün devletsel işlemlerinizi ve kağıtsal işlemlerinizin hepsini sistem üzerinden çok daha kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Aslında Estonya'nın da bu konuda sloganı çok basit. Hiçbir devlet birimine gelmeden bütün devletteki işlerinizi dijital üzerinden yapabilirsiniz. Bu da bize çok güzel olanak sağlıyor.
1: Gerçekten çok güzel. Yani şu çağda farklı bir ülkeye gidemeden, bir de hani masrafların o kadar çok arttığı, işte gençlerin ya nasıl gideceğim, nasıl orada iş yapacağım, nasıl iş kuracağım, özellikle dış ticaret alanında aslında dijital vatandaşlık işlemi çok yani pratik ve güzel bir şey aslında. Peki istediğinizde mesela o dijital vatandaşlık aldığınız ülkelere gidebiliyor musunuz? Ya da mesela örneğin ben işte İngiltere'ye gitmek istiyorum. İngiltere'den dijital vatandaşlık almam durumunda işte yeşil pasaportum yoksa da oraya vizesiz gidebilir miyim?
2: Ya dijital vatandaşlık direkt size vize imkanı vermiyor. Ama devamında dijital kimliğiniz sayesinde ve iş yaptığınız sayesinde oradan oturum izni başvurusu yapabiliyorsunuz. Siz aslında o ülke için turist olmaktan çıkıyorsunuz. Artık o ülkenin bir vatandaşı gibi işlem görüyorsunuz. Daha kolay oluyor aslında ve vize işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. Tamamen ulusal vizeyle uğraşıyorsunuz. Estonya'da Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Estonya'dan aldığınız bir oturum izni bütün Avrupa'ya sizin çok daha rahat girip çıkmanızı sağlıyor.
1: Çok güzel. Aslında dijital vatandaşlık sayesinde o ülkeye gitmeden hem o ülkenin vatandaşı olmuş oluyoruz hem de böyle seçim hakkı haricinde
2: Evet. Diğer
1: vatandaşların işte var olan imkanlarından bizler de faydalanabiliyoruz.
2: Evet, banka hesabı açabiliyorsunuz, bankanızda para giriş çıkışı yapabiliyorsunuz, şirketinizi uzaktan yönetebiliyorsunuz, oradan bir kişiyi görevlendirebiliyorsunuz. Türkiye'den oradaki şirketinize eleman alabiliyorsunuz ya da o ülkeden birine eleman alabiliyorsunuz. Aslında normal bir şirketin hiçbir farkı yok. Sadece uzaktan yönetiyorsunuz ve işlemleriniz çok daha kolay gerçekleşiyor.
1: Ya bir zamanlar böyle eskiden şey olurdu ya, işte başka ülkeden başka ülkeye gitmek. Aa nasıl gideceğiz işte. Çok çok önceden işte develerle şeylerle olunca yol kat edilirdi. Daha sonra işte teknoloji çıktı. İnsanlar anında dünyanın diğer ucuna mesela mesaj gönderebilir hale geldi. Şimdi aslında oturduğunuz yerden aslında belli işlemleri hallederek oranın vatandaşı bile olabiliyorsunuz. Yani evet, her geçen gün doğru. Yeni nesille birlikte farklı şeyler de çıkıyor.
2: Evet.
1: Peki Türkiye'de oturup yurt dışındaki şirketleri ve ekipleri yönetirken mesai kavramınız hani kalmıyordur. Çünkü sonuçta özel hayatınız var. Aynı zamanda farklı ülkelerin farklı saat dilimleri de var. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz?
2: Aslında bizim sektörümüzde mesai kavramı çok fazla yok. İş olduğu zaman o işi yapmamız gerekiyor. Devamında da hobilerimiz olduğu sürece aslında çok fazla sıkılmıyoruz. Hem hobilerimize istediğimiz gibi vakit ayırabiliyoruz hem de gece veya gündüz bizde mesai kavramı olmadığı için iş olduğu zaman çalışmamız gerekiyor. Çok da zorlanmıyoruz. Aslında çok sevdiğimiz bir iş türü aslında.
1: Çok güzel. Peki yapay zekayı ne derecede kullanıyorsunuz?
2: Yapay zekayı biz asistan olarak kullanıyoruz. Örnek veriyorum, çok uzun işlem sürecek kodlamaları bir şekilde ona yaptırıp devamında kontrollerini biz yapabiliyoruz. Günlük işlerimizde maillerimiz geldiği zaman otomatik olarak ona cevaplandırma değil de onun süzgecinden geçiriyoruz. Cevap vermemiz gereken yerleri onunla birlikte değerlendiriyoruz. Yapay zekayı biz kullanmayı aslında çok seviyoruz. tamamen bizim asistanımız olarak görev yapıyor ve bizim bütün işlem yüklerimizi çok daha kolaylaştırıyor.
1: Aslında işin içine böyle yurt dışı farklı ülkeler girdiğinde dil kavramı da ister istemez ortaya çıkıyor. Yani ne kadar İngilizce ortak dili olsa da aslında bu dili hakim olmayan, bu dili bilmeyen çok fazla vatandaş, çok fazla insan var. Bunu da yine yapay zekadan yardım alıyor musunuz? Mesela
2: evet,
1: örneğin Japonya'da bir ticaret yapacaksınız. Japonca öğrenmek o kadar basit bir şey değil sonuçta. Çoğu da hatta İngilizce dilini bilmiyor. İnsanlarla birebir olduğu için iletişim. Onun için yine bir yapay zeka araçları kullanıyor musunuz?
2: Evet, tabii ki kullanıyoruz. Normalde İngilizce biz bütün maillerimizi cevaplıyoruz ya da İngilizce mailler geliyor. Ama tabii ki kendi dilini kullanmak isteyenler oluyor. İngilizcenin yeterli olmadığı kısımlar oluyor. Yapay zeka işimizi çok daha fazla kolaylaştırıyor bu konuda. Çünkü hata payı yapay zekanın biraz daha düşük normal çeviri sistemlerine göre.
1: Peki aslında işiniz tamamen böyle işte oturarak belki işte ekran başında dijital olarak yaptığınız bir şey. Hani birçoğu en azından. Ekran başında da aslında bitmeyen mailler, mesajlar, projeler derken o dijital çağın getirdiği yalnızlık hissi size de oluşuyor mu?
2: Aslında oluşmuyor. Çünkü biz bu tarz çalışmaya alıştık. Yeni başlayan birisi için oluşuyordur ama bizim için çok fazla oluşmuyor. Aslında seviyoruz. Mesai kavramımız olmadığı için çok seviyoruz. Devamında hobilerimize vakit ayırabiliyoruz. O yüzden bizim için çok zorlayıcı bir sorun değil açıkçası.
1: Bir de şimdi şöyle, uygulama geliştirmek aslında yeni nesil bir meslek. Hani her ne kadar uzun süredir uygulamalar olsa da şu an daha da rövanşlayan insanlar uygulama geliştireyim, oradan bir gelir kaynağı elde edeyim. Hatta şey gibi düşünebiliriz, insanlar artık ev alıyor, araba alıyor, işte bunu kiraya veriyor örneğin, oradan bir gelir, bir getirisi oluyor sürekli. Uygulama geliştirmede de aslında aynı şekilde bir böyle yatırım tavsiyesi olabilir mi yani? Bu arada bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu yönden mesela para kazanmak isteyen gençler için.
2: Yatırım tavsiyesi değildir ama herhangi bir fikir varsa akıllarında ve o fikire çok güveniyorlarsa maliyeti ne olursa olsun aslında karşılamalarını isterim ve girişmelerini isterim. Çünkü bir şekilde hayal ettiğiniz paralara ulaşmak normal harcamalarla gerçekleşmiyor. Belli riskler almanız gerekiyor. Bu riskler sizi batıracak derecede de olabiliyor. Ama tabii burada kişinin projesine ve isteğine göre şekilleniyor aslında. Hı hı. Ama direkt yatırım tavsiyedir asla diyemem çünkü risk faktörü bizde çok yüksek.
1: Ya evet, sonuçta şöyle bir uygulama geliştiriyorsunuz, o kullanılabilir, kullanılmayabilir.
2: Evet.
1: Bir de ekstra şöyle bir şey de oluyor, o uygulamayı geliştirdikten sonra insanların önüne çıkarmak, onu bir reklama dönüştürmek de gerekiyor. Çünkü çok fazla uygulama var, yani çok fazla oyun, çok fazla uygulama, çok fazla dijital mecra var. Ama hangisi daha popülerse, hangisi daha çok tutuluyorsa ve hangisi daha çok önüne çıkıyorsa insanlar onu kullanmayı tercih ediyorlar genellikle.
2: Evet, doğrudur. Yazılım hizmeti biraz pahalı bir hizmet çalışanlarımız olduğu için, personelimiz olduğu için ama yazılımdan daha çok aslında reklam ücreti çok daha pahalı. Çünkü aylık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Devamında billboardlara reklam verebilmek için bütçe ayırmanız gerekiyor. Tutundurmak için sosyal medya reklamlarınız var. Sosyal medya reklamları vermeniz gerekiyor. O yüzden aslında sponsorluk kısmı ve reklam kısmı bu işin %50'sini oluşturuyor.
1: Evet, de insanlar artık mecbur değilse o uygulamayı yüklemiyor. Çünkü artık o kadar çok uygulama var ki, yani aslında telefonlarımız da bir nevi uygulama çöplüğü haline gelmiş durumda. Hani işte oradan onu indiriyoruz, oradan onu indiriyoruz. Artık her şeyin bir uygulaması var. Yani işte e-devlet işlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. İşte not işlemlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. Ya da alışveriş yapacağız, yine uygulama indirmemiz gerekiyor. Bir nevi aslında bu da insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani hayvanı hastalandı gece, ne yapacağını bilmiyor. Veterineri belki uyuyor. Başka bir veteriner var mı diye. Yani Google haritalarda belki arayabilir, işte başka bir veteriner var mı, en yakın veteriner nerede diye. Fakat aradığında ister istemez belki ulaşamaz. Hani bu şey de yapıyor mu? Örneğin işte veterinere bir bildirim geliyor mu?
2: Evet, tabii ki. Veteriner zaten açıksa orada, açık olduğu saatleri belirtiyor. Açık olduğu saatleri belirttiği sürece, örnek veriyorum, konumuna 5 kilometre olan bir yerden bir çağrı geldi. 5 kilometre çapında bir veteriner yoksa otomatik 10 kilometre çapı, 15 kilometre çapı. Ama elbet bir açık veteriner buluyor sistem.
1: Peki bir hayvan sahibi veya veteriner sizin uygulamanızı neden indirmeli?
2: Hayvan sahiplerine biz aslında güven sağlıyoruz. Ücretlendirme konusunda şeffaflık sağlıyoruz. Ve aynı zamanda da hız sağlıyoruz. Gece olabildiğince en kısa sürede bir veteriner ulaşmasını sağlıyoruz. Veterinerler için baktığımız zaman da biz veterinerler aslında çok geniş kapsamlı bir kullanıcı imkanı sunuyoruz, müşteri sunuyoruz. O yüzden bizi kullanmakta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Tam tersine biz onlara hizmet ediyoruz. Onlar için buradayız.
1: Çok güzel. Peki sektörde şu an müthiş bir dijitalleşme dalgası var. Sizin uygulamada bu teknoloji yarışının, hani yapay zeka trendlerinin tam olarak neresinde duruyor?
2: Bizim uygulamamız aslında hepsinden biraz ayrılıyor. Çünkü aslında hepsini biraz içinde barındırıyor. Teknolojiyi barındırıyor, acil çağrı kısmı olarak fiziki yönlendirmeyi barındırıyor. Uygulamamıza o yüzden biz çok güveniyoruz. O yüzden bu kadar çok maliyetlerine katlandık ve bu kadar çok koşuyoruz bu işin arkasında diyebilirim.
1: Evet, bir de şöyle bir şey var. Aslında şu an sürekli her programda aslında yapay zeka, yapay zeka diyorum artık. Çünkü bir nevi hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani her işimizde, her saniyesinde yapay zekayı kullanıyoruz. Hani bir fikir almak için bile, yani örneğin bir elbise beğendik. İşte sarısı mı olsun, kırmızı mısın mı olsun diye bile artık yapay zekaya sorar hale geldik. Peki uygulamak, geliştirmek artık yapay zeka ile birlikte daha mı kolay? Yani belli bir prompt yazdırıp yapay zekayı uygulama geliştirebilir miyiz? Sonuçta artık çok trend, yani sosyal medyada görüyoruz, işte şu yazılımı yapay zeka ile yapın, şu yazılımı şu yapay zeka ile yapın diye reklamlar da görebiliyoruz.
2: Çok basit uygulamaları yapay zekadan yapabilirsiniz. Ama geniş kitlelere erişmek istiyorsanız, güven istiyorsanız ve kullanım açısından çok fazla müşteriniz olacaksa yapay zeka bunları karşılayamaz. Ve çok fazla algoritmanız varsa yine karşılayamaz. Tabii ki belli başlı kodları yapay zekaya oluşturabiliyorsunuz. Size hız sağlıyor. Ama tamamen yapay zekadan oluşturulmuş bir uygulama şu an için büyük çaplı bir uygulama asla olamaz.
1: Çok güzel. Peki Avrupa pazarı Türk girişimlerine nasıl bakıyor? Yani şimdi orada tutunmak mı daha zor, yoksa Türkiye'de tutunmak mı daha zor?
2: Aslında bu konuya çok net cevap veremem. Ama Avrupa donanımlı genç nesilleri çok seviyor. Din, dil, ırk çok fazla ayırmıyor. Donanımlıysa, iş yapmak istiyorsa destekli oluyor.
1: Evet. Peki böyle bir şeyin var mı, düşüncen? Evet, şu an dijital vatandaşlık alıyorsun ama yurt dışına gideyim gibi bir düşüncen var mı? Orada yaşayayım gibisinden.
2: Aslında yurt dışında yaşamak gibi bir düşüncem yok ama yurt dışının imkan verdiği mali gelirleri elde etmek tabii ki de güzel geliyor. Bunu uzaktan sağlayabildiğim sürece tabii ki. Türk menşeli olmaya biz özen gösteriyoruz bu arada. Çünkü sonuçta Estonya'da yaşıyor olsam da, burada yaşıyor olsam da ulusalcılık kavramına biraz uymamız gerekiyor. O ülkeye hizmet etmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye'deyiz ve Türk girişimciler olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
1: Peki burada mesela Kayseri'de sence bu uygulama nasıl işler? Faydalı olur mu? Öncelikle şey demiştim, program öncesinde aslında konuşmuştuk. Kayseri'yi böyle bir merkez haline getirmek, aslında oradan başlayıp dünyaya yayılmak gibi bir düşünceniz var.
2: Evet, doğru. Kayseri bizim için pilot bölge. Bu konuda küçük bir şehir olduğu için bizi çok kolay bir şekilde istediğimiz seviyelere getirecek bir şehir ve kendi şehrimiz. Biliyoruz, insanlarını tanıyoruz, nasıl hitap etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kayseri'yi çok kısa sürede halledeceğimizi düşünüyoruz ve bize destek vereceklerine de inanıyoruz. Devamında Türkiye'deki büyük şehirlerimizde olacağız. Sonrasında da tüm Türkiye'ye olacağız. Ardından da Avrupa'ya yaz sonunda girmeyi planlıyoruz.
1: Peki bu büyükbaş hayvancılık, mesela küçükbaş hayvancılık falan da yine aynı uygulama içerisinde olacak mı?
2: Tabii ki. Uygulamamız aslında 3 arayüzü var siz. Öncesinde uygulama size soruyor. Evcil hayvan sahibi misiniz? Mandıra işletmeniz mi var? Veteriner misiniz? Siz oradan size uyan kısmı seçiyorsunuz. Bu uygulama arayüzü tamamen size özel açılmış oluyor. Yani evcil hayvan sahiplerinin arayüzü farklı. Mandıra hayvanlarının ve mandıra işletmecilerinin arayüzü farklı. Veterinerlerin farklı. Herkes aslında farklı bir arayüze giriş yapıyor. Bu da işlemleri tamamen kolaylaştırıyor. Bizim uygulamamız algoritması çok geniş bir uygulama. Ve yazılımı çok çok fazla bir uygulama ama kullanıcılara bir o kadar da basitlik sunuyoruz aslında. Acil durumlarda çok kolay butona basma imkanı veriyoruz. Uygulamayı çok kolay kullanma imkanı veriyoruz.
1: Peki bir veterinerin oraya kaydolabilmesi için, veteriner olarak giriş yapabilmesi için belli bir iş yerinin olması gerekiyor mu, yoksa sadece veterinerlik belgesi olması yeterli mi?
2: Kliniğin olması gerekiyor çünkü konum olarak yönlendirilme yapılıyor. Herhangi bir veterinerse de, kliniği yoksa da bir kliniğe bağlı çalışması gerekiyor bizim için.
1: Anladım. Çünkü şöyle, şu anda mesela Kayseri'de de hayvancılıkla çok fazla uğraşan insanlar var. İşte ilçelerde, illerde, özellikle bazı köylerde çok fazla var. Ve ister istemez veterinere ulaşması daha da zor oluyor. Yani işte merkeze gelmesi gerekiyor, veterineri gelip getirmesi gerekiyor belki, ya da belli bir saatte, gecenin bir saatinde ister istemez uzak bir köyde oturuyorsa, uzak bir ilçede oturuyorsa veterinere ulaşması aslında daha da zor hale gelebiliyor. Evet. Şu manada sordum, belki yaşadığı köyde, yaşadığı işte ilçede veteriner varsa merkeze gitmeden de aslında o veterinere ulaşabilir mi?
2: O veteriner bizim sistemimize dahilse ve bizim sistem içindeyse ulaşabilir. Ulaşamazsa bile herhangi bir acil durumda acil çağrı butonuna bastı diyelim ve yakın çevresinde bir veteriner bulamadı sistem. Danışmanlık butonuna bastığı zaman Türkiye'nin her yerinden herhangi bir veteriner direkt bağlanabilir. Acil durum var mı yok mu sorabilir, öğrenebilir. Acil durumu varsa da sonrasında bizim uygulamamızdan bulamazsa bile arayışa girebilir. Ama bütün aciliyet durumunu bizden veteriner bulamadığı halde bile bize danışmanlık hizmeti alarak sorabilir. Cidden acil bir durumun var mı yok mu?
1: Çok güzel. Peki sırf popüler diye yapay zeka gibi büyük akımların peşinden gitmek mi daha kazançlı, yoksa daha böyle veterinerlik gibi niş işlerin soruna bakmak mı, niş işlere
2: Aslında
1: yönelmek mi?
2: günlük hayatta biz ne sorunu çözüyoruz? Önemli olan nokta bu. Biz bu uygulamayı yaparken de onu düşündük. Biz günlük hayatta hangi sorunu çözüyoruz? Hangi sorunu ele alıyoruz? Yapay zekayı tamamen bir hayal ürünü olarak değil ve tamamen kendi başına bir şahsiyet olarak değil de yapay zekayı bir asistan olarak, bir arkadaş olarak görmek çok daha mantıklı kalıyor. Günlük işlerinde veya büyük çaplı projelerinde asistan olarak kullanabiliyor.
1: Çok güzel. Aynı zamanda konuğumuz 27-28 yaşlarında genç bir girişimci yani. Kaç yaşında başladınız?
2: Ben 2019 yılında başladım. Medikal şirketiyle başladım. Daha sonra dış ticaret şirketim oldu. Bu üçüncü şirketim şu an, yazılım şirketi olarak. Şu an dış ticaret şirketimi ve bu şirketimi geliştirmeye çabalıyorum.
1: Aslında 20'li yaşların başında başlayıp şimdiye kadar uzanan büyük bir serüven. Yani çok fazla aslında genç olup bu işe başlamak, bu tarz şeylerle ilgilenmek isteyen fakat korkan gençler var. Neler söylersiniz onlara?
2: Ya korkmakta çok haklılar. Biz de bazen çok korkuyoruz. Çünkü bütün birikimimizi, bütün mal varlığımızı bu işler için harcayabiliyoruz. Ama önünde çok güvendiği bir projesi varsa ve bu projesi uğruna çok çalışabileceğini düşünüyorsa korkmasın derim, çabalasın derim. Çünkü hayatta güzel şeyleri de risk alarak elde edebiliyoruz.
1: Peki belli bir yani maliyetsiz bir şekilde uygulama geliştirilebilir mi? Sadece mesela evde yazılım yaparak bir uygulama geliştirilebilir mi?
2: Geliştirebilir ama uygulamayı tutunduramaz. Bir maliyete elbet katlanmak gerekiyor. Biz şu an yatırım sürecindeyiz. Bizim de maliyetlerimiz bir yere kadar yetiyor. Yatırıma açılıyoruz. Şu an Kayseri'den bir iş insanından %1'imizi sattık mesela. Belli bir ücret aldık. Bu şekilde biz yatırım borsaları var startuplarda. Yatırım borsasına açılacağız. Oradan hissemizin belli bir kadarını satacağız. Oradan para alacağız. Yani devamlı bir şekilde bir para akışı olması gerekiyor ki maliyetlere katlanabilelim açıkçası. Çünkü hepimiz genciz. Paramız bir yere kadar. Çok zengin insanlar değiliz. O yüzden tıkandığımız noktalar oluyor. Bunları da yatırımlarla telafi ediyoruz.
1: Çok güzel. Artık zaten o çok popüler oldu yani insanlar artık
2: Evet,
1: deli
2: melek
1: gibi borsaya
2: yatırımcı.
1: giriyor. Aynı işte bir yerlerden hisse alıyor. İşte belli başlı işte firmaları mesela hisselerini alıyor küçük küçük. O şekilde hem kendi kazanıyor hem belki de şirket kazanıyor. O
2: Evet,
1: şekilde
2: doğrudur.
1: ilerliyor. Çok çok popüler ya. İnsanlar deli gibi borsaya girmeye başladı. Şu an bilen bilmeyen herkes giriyor.
2: Evet, bizdeki de yatırım borsası olarak geçiyor. Melek yatırımcı sektörü olarak geçiyor. Hani çok fazla var bu konuda yatırım yapanlar. Biz de inşallah
1: Çok güzel.
2: gerçekleştireceğiz bu konuları.
1: Peki genç yaşta bu kadar sorumluluk almak, yani belki de senden yaşça büyük insanları uzaktan yönetmek, yani senin için nasıl bir deneyim? Hiç kuşak çatışması yaşıyor musun?
2: Kuşak çatışması çok yaşamıyorum. Çünkü benden çok yaşlı insanlarla çalışma imkanım olmadı. Biz biraz daha genç bir ekibiz. Çalıştığımız karşıdaki insanlar da genelde genç insan çıkıyor. O yüzden ona çok fazla yorum yapamam çünkü yaşamadım.
1: Çok güzel. Peki bu yaşta bu kadar sorumluluk almak seni zorluyor mu ya? Acaba ne yapacağım? Ya çok zora düştüm dediğin anlar olmuyor mu hiç?
2: Ya ben çocukken de çok olgun bir insan olduğumu düşünüyorum. Karakterim biraz daha olgun yapıda olduğu için bu konuda hiç zorlanmadım.
1: Peki bu işlerle birlikte sosyal hayatını nasıl sürdürüyorsun?
2: Sosyal hayatımı çok güzel sürdürüyorum. Çünkü istediğim zaman istediğim şekilde kendime vakit ayırabiliyorum. Evet, çok yoğun olduğumuz dönemler oluyor. Ama biz ve yazılımcılarım çok rahat çalıştığımız için, mesai kavramımız olmadığı için istediğimiz zaman sosyal hayatımıza adapte olabiliyoruz ve hobilerimizle ilgilenebiliyoruz.
1: Çok güzel. Var mı böyle hobileriniz?
2: Evet, aynı zamanda yamaç paraşütü pilotuyum.
1: Aa, çok güzel. Biraz ondan da bahsedelim mi?
2: Tabii.
1: Kayseri'de yamaç paraşütü nasıl oluyor? Nasıl ilerliyor?
2: Kayseri'de dünyada cidden çok nadir olan bir Ali Dağımız var. Ve bu
1: Evet.
2: dağ cidden hem uçuş anlamında hem de şehir merkezinde olmasıyla çok daha güzel bir dağ. Biz Kayseri'de eğitim aldık. Kayseri pilotuyuz ama Türkiye'nin çoğu yerlerinde de uçtuk. Yamaç paraşütüne başlayacak olan gençlere de tavsiyem şu olur. Korkmasınlar. Seviyorlarsa, cidden havacılığı seviyorlarsa ve disiplinli çalışacaklarsa korkmalarını çok tavsiye etmem.
1: Çok güzel. Peki bir de şu var. Son günlerde çok fazla konuşuluyor. Pettech yani evcil hayvan teknolojilerine milyonlarca dolarlık devasa yatırımlar yapılıyor. Sizin uygulamanız bu küresel yatırım fırsatının neresinde kalıyor? Yani size bir olanak sağlıyor mu
2: Ya
1: aslında?
2: biz bu yatırımlar olduğu sürece çok memnun kalırız. Çünkü bizim sektörümüzü geliştirmiş olur. Bizim sektörümüz biraz daha baskılanmış bir sektör ve dijitalden uzak bir sektör aslında. Biz aslında çok zor bir iş yapıyoruz. Şu an dünyada da Türkiye'de de veterinerlik sektörü çok fazla dijital değil. Biz bu işin ilklerinden oluyoruz. Ve böyle destekler olması, böyle projeler olması da bizi çok mutlu ediyor. Biz de içlerinde bulunuruz.
1: Peki böyle sen yapamazsın ya sen başaramazsın işte kaç yaşındasın hani örneğin ilk başladığın zamanlarda mutlaka duymuşsundur ya o kadar kolay değil böyle yapacaksın falan. Onları nasıl yönettin ya da
2: duymamazlıktan geldim. Kendime güvendim ve çalışkanlığıma güvendim diyebilirim açıkçası. Hı hı. Çalışkanlığıma ve hedeflerimin doğru olduğuna inandığım sürece çevreye biraz kulağımızı kapatmamız gerekiyor. Çok fazla insan söylüyor söylediğiniz gibi. Duymamazlıktan gelmemiz gerekiyor. Önemsememiz, kendime güvenmemiz gerekiyor.
1: Bir de şöyle bir şey var, biliyorsunuz ki yakın zamanda Avrupa Birliği işte dijital veriler, yapay zeka konusunda çok sıkı denetimler ve yasalar getirmeye hazırlanıyor. Hatta birkaç yavaş yavaş da getirmeye başladı. Peki bu sizi nasıl etkiler?
2: Aslında bu bizi çok fazla sorun etkilemiyor. Çünkü kodlarımız tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de o şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Sistemimiz tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de yine o şekilde sistemimizi oluşturuyoruz. O yüzden bu tarz konulardan çok fazla çekinmiyoruz. Tam tersine bize de bir güven sağlar. Bizim kullanıcılarımıza da güven sağlar. Memnun kalırız.
1: Bir de şöyle bir şey daha var. Haberlerde böyle dev şirketlerin, teknoloji şirketlerinin böyle çok fazla insan çıkardığını aslında duyuyoruz. Özellikle artık işte yapay zekayı kullanmayı tercih ediyorlar işçi yerine. On binlerce, yüzlerce belki de işçi çıkarılıyor. Böyle bir küresel kriz atmosferinde genç bir startup olarak Avrupa'ya açılmak cesaret işi mi, yoksa tam tersi krizden doğan bir fırsat mı?
2: Aslında ikisi de diyebilirim. Hem cesaret hem de krizden doğan bir fırsat. Biz uygulamamıza güveniyoruz çünkü dünyada bir örneği yok. O yüzden de Avrupa'da da çok kolay bir şekilde pazara tutunacağımızı düşünüyoruz. Kendimize de çok güveniyoruz.
1: Bir de şöyle, artık çok fazla insan, gençler özellikle işte startuplar kuruyor, dijital vatandaşlık alıyor. Bu bir rekabet ortamı oluşturuyor mu?
2: Aslında çoğalmasını çok isteriz. Çünkü bu tarz işler çoğaldığı sürece biz de çok memnun kalırız ve yeni nesille çok rahat işler bulmuş olur.
1: Bir de artık sence yeni nesilde işte böyle diş plazalar, büyük büyük işte iş yerleri yerine artık insanların evde çalıştığı ortamlarda böyle ortamlar mı oluşacak sence? Hani artık o büyük büyük plazalar, büyük büyük çalışma ortamları ortadan kalkacak mı belki bir 10 sene sonra?
2: Aslında ortadan kalkacak diyemem ama hibrit bir sistem olacak diyebilirim. Hem onlar olacak hem de insanlar uzaktan çalışmaya bazen ihtiyaç duyabiliyorlar. Bulunduğu ortamdan çalışmaya ihtiyaç duyabiliyor. Odasından, evinden ya da dışarıdan çalışmak isteyebiliyor. Bizim gibi sektörlerde de bu işlere çok olanak sağladığımız için hibrit bir sistem diyebilirim aslında. Tamamen kalkıyor diyemem.
1: Evet, insanlar artık hibrit çalışmaya çok alıştı. Ya işte çok fazla çıkıyor. Ya işte evden çalışıyorum, tatile gittiğim yerden çalışıyorum. Birçok aslında işi, birçok sistemi artık dijitale taşımaya başladılar. Özellikle işte bu belli niş işlerde de aynı şekilde işte psikologlar örneğin dijital bir şekilde insanlara evde oturduğu yerde ya da ofisinden direkt olarak böyle seans sağlayabiliyor. Örneğin farklı bir şehirdeki bir psikologla bile belli uygulama üzerinden ya da belli bağlantılarla mesela terapi alabiliyor insanlar. Birçok meslekte de yine bu olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada da aynı şekilde insanlar evden tasarımlarını yapıyor, gönderiyorlar. Belli bir ofis ortamında belki de ihtiyaç duymayabiliyorlar. Tabii ki bu şeyi etkiliyor mu sence grup çalışmasını?
2: Aslında etkilemiyor. Biz de yazılımcılarımızla tamamen online'dan görüşüyoruz çoğu zaman. Fiziki buluştuğumuz çok azdır. Ve bu konuda çalışmaya alışkın olan insanlarla çalışmak da çok daha rahat oluyor aslında. Çok fazla sorun yaşadığımızı düşünemem bu konuda.
1: Çok güzel. Peki global bazı sağlık uygulamalarının siber saldırılara uğradığı haberleri de çok fazla alıyoruz. Yani sonuçta şu anda evde nasıl hırsızlık olayı varsa siber suçlarla da aslında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yani insanlar artık siber saldırılarla işte uygulamayı çökertiyor ya da uygulamayı çalıyor mesela. O tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz?
2: Başımıza daha denk gelmedi, bize denk gelmedi ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Siber saldırılara karşı önlem alıyoruz. Tamamen de önlem aldık yine diyemem. Çünkü sektörde kimse diyemez. Ama olabildiğince bu tarz saldırılara karşı önlemler alıyoruz. Ve yazılım ekibimiz de sürekli çalışıyor. Ama gelirse de gelme ihtimali de olabilir. Şu an için yaşamadık böyle bir durum. İnşallah da yaşamayız.
1: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Silikon Vadisi'nden tutun da Türkiye'deki girişim ekosistemine kadar son günlerin en popüler tartışması tükenmişlik sendromu. Siz bu sendromu yaşıyor musunuz?
2: Yok, hayır, yaşamadık. Çünkü motivasyonumuz çok yüksek, hayallerimiz çok yüksek bu işte ve çok da çalıştığımız için hedeflerimiz doğrultusunda şu an için öyle bir durum gerçekleşmedi.
1: Peki buradan yaşayanlara neler söylersiniz? Çünkü sonuçta insanlar o kadar işte oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Aslında hızlı bir dünyanın içerisindeyiz. Hani önceden mesela işte bir yolculuğa çıkıyorlardı. Günlerce, saatlerce o yolculuğun içerisinde zaman akıp gidiyordu. Şimdi artık uçaklar çıktı, işte jetler çıktı. Bir yerden bir yere gitmek ya da bir şeye ulaşmak daha kolay hale geldiği için bir günümüze aslında daha fazla şeyi sığdırmaya çalışıyoruz. Daha böyle hızlı, monoton, oradan oraya, oradan oraya bir hayata geçmiş durumdayız. Bu yine de tükenmişlik sendromu oluşturmaz mı?
2: Oluşturabilir ama pes etmememiz gerekiyor. Bizim de hayatımızda inişlerimiz oluyor, çıkışlarımız oluyor. Maddi anlamda çok gerilediğimiz zamanlar da oluyor. Ve burada pes edersek tamamen kaybetmiş oluyoruz hayatı. Pes etmememiz gerekiyor ki hayallerimize ve ideallerimize daha kolay bir şekilde ulaşabilelim. Bu çok zor, anlayabiliyorum. Ama pes etmek hiçbir şeyin çözümü olmuyor.
1: Peki buradan genç girişimcilere, bu işe başlamak isteyenlere ne tavsiyeler verirsin, neler söylersin?
2: Fikirlerine ve projelerine çok güveniyorlarsa korkmasınlar. Batmaktan da korkmasınlar, paralarının biteceğinden de korkmasınlar, işinin başarısız olmasından da korkmasınlar. Çünkü zaten başlamadan bunların hepsi olmamış sayılır. Ama başladıktan sonra olumlu yönlerini görmeleri elbettir.
1: Peki şey var mı ya, ben bunu yaptım, bundan şöyle bir ders çıkardım, keşke yapmasaydım. Siz yapmayın dediğiniz bir şey var mı?
2: Ben şimdiye kadar yaptığım hiçbir işte keşke yapmasaydım demedim. Hepsi bana olumsuz olsa da tecrübe kazandırdı ve bu konuda da çok mutluyum.
1: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda diyorsunuz ki. O zaman. Evet. Çok güzel bir programdı.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Siz buradan dinleyenlere bir mesaj bırakmak ister misiniz?
2: Tabii ki. Girişimleri varsa ve bir projeleri varsa hiç korkmasınlar, devam etsinler ve hayallerinin izinden koşsunlar diyebilirim.
1: Çok güzel. Bugün çok farklı bir konuyla aslında baş başaydık. Uygulama geliştirme, yazılım, sonra dijital vatandaşlık gibi konulara değindik. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Umarım dinleyenler de, Radyo Radar'dan, Kayseri Radar'dan takip edenler de memnun olmuşlardır. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki programda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. YDA Dalaman Havalimanı, çatı üzeri güneş enerji santralinin ikinci fazını da tamamlayarak terminal elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılayan dünyada ilk havalimanı oldu. Bakan Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu geçiş projesine finansman katkı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve enerji güvenliğinin bir arada ilerlemesi gerektiğini belirterek, Türkiye ortak geleceğimize liderlik etmeye, işbirliği yapmaya ve yatırım yapmaya hazırdır dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği Ankara ziyareti kapsamında Aselsan Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti. Yükseköğretim Kurulu, üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikaların ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak mikro kredi uygulamasının gelecek yıl başlayacağını duyurdu. Rus turistlerin uzun süredir güçlü seyreden Türkiye ilgisinin bu yılda devam etmesi beklenirken, Körfez ülkelerindeki sorunlar ve Avrupa'ya erişimdeki zorluklar Türkiye'nin Rusya pazarındaki konumunu destekliyor. Türk savunma ve havacılık şirketleri, ulaştıkları ekonomik büyüklüğün yanında ihracat performanslarıyla da ülke sanayisindeki yerlerini güçlendiriyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs ayı itibariyle yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 50 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 52 lira 89 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6212 liradan, çeyrek altın ise 10145 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Sarız 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Develi ve Felahiye 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 25, Sivas 26, Kırşehir ve Nevşehir 28, Niğde ise 29 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kültür Panorama.
1: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesinin şiiri, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarısözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri, Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Melikgazi ilçesi ve Erciyes Kayak Merkezi geçtiğimiz gün Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci bölgesi oldu. Kocaesnan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 6.4 megawatt kapasiteli güneş enerji santralinde sona yaklaşıldığını belirterek, "İnşallah Temmuz ayının sonundan itibaren kendi enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Tesislerimizden atölyelerimize ihtiyacımız olan tüm enerjiyi bundan sonra çevreci tesisimizden sağlamış olacağız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri eski il başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, genel merkez tarafından görevden alındı. Gözbaşı, alınan kararın yok hükmünde olduğunu dile getirerek şunları söyledi.
3: 3 Temmuz Cuma günü bir Kayseri programı olacak. Tam gün seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel, daha kesinleşmediği için kesin konuşamıyorum ama kuvvetle muhtemel 2 Temmuz Sivas, 3 Temmuz Kayseri'de olacak.
1: CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Merkezi'nin Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı'yı görevden almasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "CHP'de makamın meşrutiyeti birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar, Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Mahkeme kararıyla atananlar, Kayseri'de seçilmiş iradeyi tasfiye ederek parti içi demokrasiyi zedelemiştir," dedi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri'deki çevre yolu ihalesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Milletimizin emaneti olan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli biçimde kullanılması hususunda gerekli denetim mekanizmalarının işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Saadet Partisi olarak kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz," ifadeleri kullanıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2. Bünyan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Festivali'nin 26-27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm Kayserilileri festivale davet etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2026 yılı sezonunun yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan arpanın hasadı gerçekleştirildi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "Bölgemizde yaklaşık 25 bin dekarın üzerinde ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçimiz yaklaşık 7-8 aydır bugünü beklemektedir. Ancak fiyatlar konusunda üreticilerimizde bir miktar endişe bulunmaktadır. Rekoltemiz ise fena değil. Bu arazide yaklaşık 800 kilogram civarında verim beklenmektedir. Bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bütün çiftçilerimizin kazasız belasız, bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum," dedi. Kayseri'de jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrol faaliyetleri neticesinde bir otomobilin bagajında 10 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilere değindi. Erdoğan, Polonya ile daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticari hacmi hedefimize erişmemizin ardından önümüze 15 milyar dolarlık yeni bir hedef koyduk. Bu yeni hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından önemli kararlar alındı. Toplantıların ardından Antalya ve Kayseri İl Başkanları görevden alınarak yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını ve kurultay takvimi sürecinin 1 Eylül itibarıyla resmen başlatılacağını duyurdu. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasında geçmişte aktif olarak kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesini

0: Sabahların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştireceği ilk antrenmanla resmen başlıyor. Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi gerçekleştireceği yurt dışı kamp çalışmalarının detayları ve programı netleşti. Ahmet Sportif Faaliyetler, tecrübeli kaleci Erce kardeşlerle yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Fransa Futbol Federasyonu, annesi vefat eden milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın Dünya Kupası'ndaki kritik Norveç grup maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Barcelona forması giyen file bekçisi Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını resmen ilan etti. İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getirdi. Portekiz'in efsane futbolcularından Luis Figo, Özbekistan karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo'nun performansına dair övgü dolu açıklamalarda bulundu. Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında liderliğini ve ilk sıradaki yerini korumayı başardı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile kritik maçlara çıkacak olan A milli erkek basketbol takımında Onur Alp Bitim, sakatlık veya teknik nedenlerle aday kadrodan çıkarıldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 2. maçında Beşiktaş, kendi evinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirmeyi başardı. Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da transfer hareketliliği sürüyor. Takımda Cam Burge'ün ardından kısa oyuncu Devin Hall ile de yollar resmen ayrıldı. Gelecek sezon kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek olan deneyimli smaçör Meliha Diken, milli formaya veda ettiğini açıkladı. 2014 yılında ilk kez Filenin Sultanları kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu, 12 yıllık milli takım kariyerine sayısız kupa ve başarı sığdırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatım. 21 Şubat 2014. Konya 3. ana jet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

0: şey.
1: 12 Nisan 2014. Kars'ta pedofili kurbanı 9 yaşındaki Mert Aydın'ın 23 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. 27 Nisan 2014. Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak 19. şampiyonluğuna ulaştı. 5 Mayıs 2014. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre, Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çifthaneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok meydanında cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014, İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51.80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir H-Tipi cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. YDA Dalaman Havalimanı, çatı üzeri güneş enerji santralinin ikinci fazını da tamamlayarak terminal elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılayan dünyada ilk havalimanı oldu. Bakan Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu geçiş projesine finansman katkı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve enerji güvenliğinin bir arada ilerlemesi gerektiğini belirterek, Türkiye ortak geleceğimize liderlik etmeye, işbirliği yapmaya ve yatırım yapmaya hazırdır dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği Ankara ziyareti kapsamında Aselsan Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti. Yükseköğretim Kurulu, üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikaların ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak mikro kredi uygulamasının gelecek yıl başlayacağını duyurdu. Rus turistlerin uzun süredir güçlü seyreden Türkiye ilgisinin bu yılda devam etmesi beklenirken, Körfez ülkelerindeki sorunlar ve Avrupa'ya erişimdeki zorluklar Türkiye'nin Rusya pazarındaki konumunu destekliyor. Türk savunma ve havacılık şirketleri, ulaştıkları ekonomik büyüklüğün yanında ihracat performanslarıyla da ülke sanayisindeki yerlerini güçlendiriyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs ayı itibariyle yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 50 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 52 lira 89 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6212 liradan, çeyrek altın ise 10145 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Sarız 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Develi ve Felahiye 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 25, Sivas 26, Kırşehir ve Nevşehir 28, Niğde ise 29 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Nöbetçi Eczaneler.
3: Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 2852. Nur Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 202 0201. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352 251 1050.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberlerle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Melikgazi ilçesi ve Erciyes Kayak Merkezi geçtiğimiz gün Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci bölgesi oldu. Kocaesnan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 6.4 megawatt kapasiteli güneş enerji santralinde sona yaklaşıldığını belirterek, "İnşallah Temmuz ayının sonundan itibaren kendi enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Tesislerimizden atölyelerimize ihtiyacımız olan tüm enerjiyi bundan sonra çevreci tesisimizden sağlamış olacağız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri eski il başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, genel merkez tarafından görevden alındı. Gözbaşı, alınan kararın yok hükmünde olduğunu dile getirerek şunları söyledi.
4: 3 Temmuz Cuma günü bir Kayseri programı olacak. Tam gün seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel, daha kesinleşmediği için kesin konuşamıyorum ama kuvvetle muhtemel 2 Temmuz Sivas, 3 Temmuz Kayseri'de olacak.
2: CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Merkezi'nin Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı görevden almasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "CHP'de makamın meşrutiyeti birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Mahkeme kararıyla atananlar Kayseri'de seçilmiş iradeyi tasfiye ederek parti içi demokrasiyi zedelemiştir," dedi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri'deki çevre yolu ihalesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Milletimizin emaneti olan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli biçimde kullanılması hususunda gerekli denetim mekanizmalarının işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Saadet Partisi olarak kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz," ifadeleri kullanıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2. Bünyan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Festivali'nin 26-27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm Kayserilileri festivale davet etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2026 yılı sezonunun yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan arpanın hasadı gerçekleştirildi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "Bölgemizde yaklaşık 25 bin dekarın üzerinde ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçimiz yaklaşık 7-8 aydır bugünü beklemektedir. Ancak fiyatlar konusunda üreticilerimizde bir miktar endişe bulunmaktadır. Rekoltemiz ise fena değil. Bu arazide yaklaşık 800 kilogram civarında verim beklenmektedir. Bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bütün çiftçilerimizin kazasız belasız, bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum," dedi. Kayseri'de jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrol faaliyetleri neticesinde bir otomobilin bagajında 10 bin adet içi tütün doldurulmuş makarona ele geçirildi. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlapta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Medya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilere değindi. Erdoğan, Polonya ile daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticari hacmi hedefimize erişmemizin ardından önümüze 15 milyar dolarlık yeni bir hedef koyduk. Bu yeni hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından önemli kararlar alındı. Toplantıların ardından Antalya ve Kayseri İl Başkanları görevden alınarak yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını ve kurultay takvimi sürecinin 1 Eylül itibarıyla resmen başlatılacağını duyurdu. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasında geçmişte aktif olarak kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için teknik ve lojistik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini yineledi. Devlet

0: Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştireceği ilk antrenmanla resmen başlıyor. Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi gerçekleştireceği yurt dışı kamp çalışmalarının detayları ve programı netleşti. Ahmet Sportif Faaliyetler, tecrübeli kaleci Erce kardeşlerle yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Fransa Futbol Federasyonu, annesi vefat eden milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın, Dünya Kupası'ndaki kritik Norveç grup maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Barcelona forması giyen file bekçisi Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını resmen ilan etti. İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getirdi. Portekiz'in efsane futbolcularından Luis Figo, Özbekistan karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo'nun performansına dair övgü dolu açıklamalarda bulundu. Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında liderliğini ve ilk sıradaki yerini korumayı başardı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile kritik maçlara çıkacak olan A milli erkek basketbol takımında Onur Alp Bitim, sakatlık veya teknik nedenlerle aday kadrodan çıkarıldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi ikinci maçında Beşiktaş, kendi evinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirmeyi başardı. Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da transfer hareketliliği sürüyor. Takımda Cam Burge'ün ardından kısa oyuncu Devin Hall ile de yollar resmen ayrıldı. Gelecek sezon kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek olan deneyimli smaçör Meliha Diken, milli formaya veda ettiğini açıkladı. 2014 yılında ilk kez Filenin Sultanları kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu, 12 yıllık milli takım kariyerine sayısız kupa ve başarı sığdırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılın. Bir dakikada dünya başlıyor.
2: Bir dakika dünya turunda bugünkü durağımız kuzey ışıklarının gökyüzünü boyadığı ateş ve buzun ülkesi İzlanda. Burası dünyanın en güvenli ülkesi. Öyle ki polisler devriye gezerken silah bile taşımıyor ve suç oranı o kadar düşük ki anneler bebek arabalarını kafe kapılarının önünde bırakıp içeride kahvelerini içebiliyor. Toplam nüfusu sadece 380 bin civarında. Yani neredeyse İstanbul'un küçük bir semti kadar insan koca bir adada yaşıyor. İzlanda'da soyadı diye bir şey yok. İnsanlar babalarının adını kullanıyor. Örneğin babanızın adı Erik ise soyadınız Erik'in oğlu anlamına gelen Eriksson oluyor. Üstelik nüfus o kadar az ki insanlar yeni tanıştıkları biriyle akraba olup olmadıklarını kontrol etmek için özel bir mobil uygulama kullanıyorlar. Burada doğa hala canlı. Ülke neredeyse tamamen jeotermal enerjiyle ısınıyor. Yani evlerindeki sıcak su doğrudan yer altındaki volkanik kaynaklardan geliyor. Hatta kışın bazı şehirlerde kaldırımların altından geçen sıcak su boruları sayesinde yollar asla buz tutmuyor. Elfler ve kitaplar inanması güç ama İzlandalıların büyük bir çoğunluğu Haldodufólk denilen gizli insanların yani elflerin yaşadığına inanıyor. Öyle ki yol yapımı

0: sırasında elf kayası olduğu düşünülen küçük bir taş çıkarsa, elfleri rahatsız etmemek için yolun rotasını değiştiriyorlar. Ayrıca dünyada kişi başına en çok kitap düşen ülke burası. Her 10 İzlandalı'dan biri hayatında en az bir kitap yazıyor. Sıcak su kaynakları, masalsı manzaraları ve huzuruyla İzlanda bir yeryüzü cenneti gibi. Yeni bir rotada buluşuncaya dek merakla kalın.
1: Bir dakikada dünya sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya genelinde ulusal demiryolu ağının meydana gelen iletişim sistemi arızası nedeniyle salı gecesi tüm tren seferleri durduruldu. Binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. İngiltere'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, ülke genelinde ulaşımda aksamalar ve okul kapatma kararları gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı destekçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gidebileceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. Küba hükümeti, ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisini domine eden Gaysa adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi. ABD Senatosu, İran'a karşı ABD harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkilileri tasarısını onayladı. Senato'nun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın Kursk ve Buryansk bölgelerinde artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği askeri şirketler listesine alınması üzerine ABD hükümetine dava açtı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası'nda oynanan İran milli futbol takımının bir sonraki maçı için ülkeye daha erken seyahat etmesini engelleyen kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. YDA Dalaman Havalimanı, çatı üzeri güneş enerji santralinin ikinci fazını da tamamlayarak terminal elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılayan dünyada ilk havalimanı oldu. Bakan Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu geçiş projesine finansman katkı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve enerji güvenliğinin bir arada ilerlemesi gerektiğini belirterek, Türkiye ortak geleceğimize liderlik etmeye, işbirliği yapmaya ve yatırım yapmaya hazırdır dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği Ankara ziyareti kapsamında Aselsan Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti. Yükseköğretim Kurulu, üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikaların ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak mikro kredi uygulamasının gelecek yıl başlayacağını duyurdu. Rus turistlerin uzun süredir güçlü seyreden Türkiye ilgisinin bu yılda devam etmesi beklenirken, Körfez ülkelerindeki sorunlar ve Avrupa'ya erişimdeki zorluklar Türkiye'nin Rusya pazarındaki konumunu destekliyor. Türk savunma ve havacılık şirketleri, ulaştıkları ekonomik büyüklüğün yanında ihracat performanslarıyla da ülke sanayisindeki yerlerini güçlendiriyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Mayıs ayı itibariyle yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 50 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 52 lira 89 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6212 liradan, çeyrek altın ise 10145 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Sarız 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Develi ve Felahiye 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 25, Sivas 26, Kırşehir ve Nevşehir 28, Niğde ise 29 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Radarın Rotası.
1: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Kayseri'de nereye gidilir diyorsanız bugünkü rotamız Erciyes Dağı. Kayseri denince akla ilk gelen simgelerden biri, şehrin hemen güneyinde tüm heybetiyle yükselen Erciyes Dağı. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes, 3.917 metrelik yüksekliğiyle hem doğa severlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi. Erciyes sadece görkemiyle değil, sunduğu aktivitelerle de Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Kış aylarında kayak, snowboard ve kızak gibi sporların yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, modern tesisleri, teleferik hatları ve geniş pistleriyle Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak sezonu genellikle Kasım ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Yaz mevsiminde ise Erciyes serin havası ve yemyeşil yamaçlarıyla doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir rota sunuyor. Özellikle dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, piknik ve kamp alanlarıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi oluyor. Erciyes, aynı zamanda dağcılık sporuyla ilgilenenler için de Türkiye'nin en popüler tırmanış noktalarından bir tanesi. Zirveye ulaşmak isteyen dağcılar için hem yaz hem de kış rotaları mevcut. Güneşin doğuşunu ya da batışını Erciyes'in zirvesinden izlemek unutulmaz bir deneyim olarak anlatılıyor. Dağın çevresinde yer alan küçük köylerde ise yöre halkı tarafından üretilen doğal ürünleri, tandır ekmeği, bal ve peynir gibi yerel lezzetleri tatmak mümkün. Kışın karın, yazınsa serinliğin, doğanın ve huzurun bir arada bulunduğu bu eşsiz dağ, Kayseri'nin sadece zirvesi değil, aynı zamanda kalbi konumunda. Radarın Rotası programında Erciyes Dağı'nı dinlediniz. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın Rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 28 52. Nur Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 202 0201. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352 251 1050.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Melikgazi ilçesi ve Erciyes Kayak Merkezi geçtiğimiz gün Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci bölgesi oldu. Kocaesnan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 6.4 megawatt kapasiteli güneş enerji santralinde sona yaklaşıldığını belirterek, "İnşallah Temmuz ayının sonundan itibaren kendi enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Tesislerimizden atölyelerimize ihtiyacımız olan tüm enerjiyi bundan sonra çevreci tesisimizden sağlamış olacağız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri eski il başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, genel merkez tarafından görevden alındı. Gözbaşı, alınan kararın yok hükmünde olduğunu dile getirerek şunları söyledi.
2: 3 Temmuz Cuma günü bir Kayseri programı olacak. Tam gün seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel, daha kesinleşmediği için kesin konuşamıyorum ama kuvvetle muhtemel 2 Temmuz Sivas, 3 Temmuz Kayseri'de olacak.
1: CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Merkezi'nin Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı görevden almasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "CHP'de makamın meşrutiyeti birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Mahkeme kararıyla atananlar Kayseri'de seçilmiş iradeyi tasfiye ederek parti içi demokrasiyi zedelemiştir," dedi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri'deki çevre yolu ihalesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Milletimizin emaneti olan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli biçimde kullanılması hususunda gerekli denetim mekanizmalarının işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Saadet Partisi olarak kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz," ifadeleri kullanıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2. Bünyan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Festivali'nin 26-27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm Kayserilileri festivale davet etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2026 yılı sezonunun yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan arpanın hasadı gerçekleştirildi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "Bölgemizde yaklaşık 25 bin dekarın üzerinde ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçimiz yaklaşık 7-8 aydır bugünü beklemektedir. Ancak fiyatlar konusunda üreticilerimizde bir miktar endişe bulunmaktadır. Rekoltemiz ise fena değil. Bu arazide yaklaşık 800 kilogram civarında verim beklenmektedir. Bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bütün çiftçilerimizin kazasız belasız, bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum," dedi. Kayseri'de jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrol faaliyetleri neticesinde bir otomobilin bagajında 10 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilere değindi. Erdoğan, Polonya ile daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticari hacmi hedefimize erişmemizin ardından önümüze 15 milyar dolarlık yeni bir hedef koyduk. Bu yeni hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından önemli kararlar alındı. Toplantıların ardından Antalya ve Kayseri İl Başkanları görevden alınarak yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını ve kurultay takvimi sürecinin 1 Eylül itibarıyla resmen başlatılacağını duyurdu. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasında geçmişte aktif olarak kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için teknik ve lojistik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini yineledi. Devletin ve milletin bu konuda çok yüksek bir hassasiyete sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar desteğimiz aynı kararlılıkla sürecektir, dedi. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştireceği ilk antrenmanla resmen başlıyor. Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi gerçekleştireceği yurt dışı kamp çalışmalarının detayları ve programı netleşti. Ahmet Sportif Faaliyetler, tecrübeli kaleci Erce kardeşlerle yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Fransa Futbol Federasyonu, annesi vefat eden milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın, Dünya Kupası'ndaki kritik Norveç grup maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Barcelona forması giyen file bekçisi Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını resmen ilan etti. İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getirdi. Portekiz'in efsane futbolcularından Luis Figo, Özbekistan karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo'nun performansına dair övgü dolu açıklamalarda bulundu. Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında liderliğini ve ilk sıradaki yerini korumayı başardı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile kritik maçlara çıkacak olan A milli erkek basketbol takımında Onur Alp Bitim, sakatlık veya teknik nedenlerle aday kadrodan çıkarıldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 2. maçında Beşiktaş, kendi evinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirmeyi başardı. Euroleague temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da transfer hareketliliği sürüyor. Takımda Cam Burge'ün ardından kısa oyuncu Devin Hall ile de yollar resmen ayrıldı. Gelecek sezon kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek olan deneyimli smaçör Meliha Diken, milli formaya veda ettiğini açıkladı. 2014 yılında ilk kez Filenin Sultanları kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu, 12 yıllık milli takım kariyerine sayısız kupa ve başarı sığdırdı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bu hafta Türk rock grubu Vega ile karşınızdayız. Vega 1996'da gitarda Tuğrul Akyüz, klavyede Mert Koral ve vokalist Deniz Özbey tarafından kuruldu. Akyüz ve Koral, İTÜ elektronik mühendisliğinden birbirlerini tanıyor ve 92'den beri İngilizce müzik yapıyorlardı. Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Deniz Özbey'in katılımıyla kendi şarkılarını yazmaya başlayan grubun kaydettiği Tamam Sustum şarkısı, Number One şirketinin kurucusu Murat Akat'ın dikkatini çekti ve Akat grubu yeni şarkılar yapmak için teşvik etti. Akat'ın prodüktörlüğünde Vega ilk albümü Tamam Sustum'u kaydetti ve 1999 yılında yayınladı.

Adını mavi ışık yayan Vega yıldızından alan Vega grubu, ikinci klibinin çekildiği Alışamadığım Yokluğuna da Vega'nın en bilinen eserlerinden biri oldu. 99 yılında Tuğrul Akyüz ve Deniz Özbey evlenmeye karar verdi. Grup, 2000 yılında yeni albümleri üzerinde çalışmaya başladı ve kayıtlar ise 2001 yılında yapıldı.

Vega 2002 yılının yazında ikinci albümü Tatlı Sert'i yayınladı. Albümün prodüktörlüğünü grubu Number One'dan alıp Universal'a bağlı olan kendi şirketi Projects'ten çıkaran Teoman yaptı. Ancak kendi projeleri nedeniyle albüm kayıtlarına fazla katkıda bulunamadı. Grup, albümün ilk konserini 2 Temmuz 2002'de H2000 Festivali'nde verdi. Ancak bu dönem Universal şirketinin yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle albüm sadece 5000 adet basılabilmiş ve bu albüm için de bir tanıtım yapılamamıştı.

Tatlı Sert albümünün ilk klibi Bir Haber şarkısına çekildi. Bir sene sonra albüm bir remix CD ile Tatlı Sert 2 adıyla ancak yine kısıtlı sayıda piyasaya sürüldü. Albümdeki remixlerin çoğunda Serkan Hökenek imzası vardı. Bunun yanında Haluk Crossman da Desem de İnanma şarkısının Alaturka versiyonunu Deniz Özbey ile düzenledi. Bu dönemde Mert Koral gruptan ayrılmaya karar aldı ve Vega yoluna iki kişi olarak devam etti.

Grup 2004 yılını konserlerle geçirdi. Sene sonunda çekilen albümün ikinci klibi Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalıysa, müzik kanallarında sık sık yayınlanarak yaşadıkları şanssızlıklara rağmen grubu gündemde tutmayı başardı.

2005 yılında grup yeni şarkılarını konserlerinde de çalmaya başladı ve yıl sonunda 3. albümleri Hafif Müzik, yeni müzik şirketleri Sony BMG etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün ilk klip parçası Deniz Özbey'in Turul Akyüz'e yazdığı Serzenişte oldu. Daha sonra da Elimde Değil ve Hafif Müzik şarkıları kliplendirildi. Bu albümü yurt içinde birçok turne takip etti.

Rock and Coke 2006'da ve Devam festivallerinde sahne alan grup, 2008'de albümün turnesini sona erdirirken, sene sonuna doğru Tuğrul ve Deniz Akyüz çiftinin kızları Ceylin dünyaya geldi. Kızlarının doğumuyla müzik piyasasından biraz uzaklaşan grup, nadiren de olsa konser vermeye devam etti. Bu konserler 2015 yılına kadar çok nadir olarak devam etti.

2015 yılında Vega tekrar daha aktif bir konuma gelerek yeni albüm için çalışmalara başladı. 11 Eylül 2017'de yeni albüm Dilinin Yıldızı dinleyicilere duyuruldu ve bir hafta sonra da yayınlandı. Albüm için 30 Eylül'de başlayan ve 11 konser olarak tasarlanan bir turne düzenlendi. Vega şu an için nadir de olsa konserlerine devam etmekte. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Vega grubunu konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. YD Adalaman Havalimanı, çatı üzeri güneş enerji santralinin ikinci fazını da tamamlayarak terminal elektrik ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden karşılayan dünyada ilk havalimanı oldu. Bakan Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın İstanbul Kuzey Demiryolu geçiş projesine finansman katkı sağlamasına yönelik niyet beyanında bulunduğunu açıkladı. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji dönüşümü ve enerji güvenliğinin bir arada ilerlemesi gerektiğini belirterek, Türkiye ortak geleceğimize liderlik etmeye, işbirliği yapmaya ve yatırım yapmaya hazırdır dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği Ankara ziyareti kapsamında Aselsan Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti. Yükseköğretim Kurulu, üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikaların ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak mikro kredi uygulamasının gelecek yıl başlayacağını duyurdu. Rus turistlerin uzun süredir güçlü seyreden Türkiye ilgisinin bu yılda devam etmesi beklenirken, Körfez ülkelerindeki sorunlar ve Avrupa'ya erişimdeki zorluklar Türkiye'nin Rusya pazarındaki konumunu destekliyor. Türk savunma ve havacılık şirketleri, ulaştıkları ekonomik büyüklüğün yanında ihracat performanslarıyla da ülke sanayisindeki yerlerini güçlendiriyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs ayı itibariyle yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 50 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 52 lira 89 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6212 liradan, çeyrek altın ise 10145 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Sarız 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Develi ve Felahiye 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 25, Sivas 26, Kırşehir ve Nevşehir 28, Niğde ise 29 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624 bine yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Dijital Manşet.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Karacalar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 2852. Nur Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 202 0201. Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 251 1050.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberlerle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Melikgazi ilçesi ve Erciyes Kayak Merkezi geçtiğimiz gün Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci bölgesi oldu. Kocaesinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 6.4 MW kapasiteli güneş enerji santralinde sona yaklaşıldığını belirterek, "İnşallah Temmuz ayının sonundan itibaren kendi enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Tesislerimizden atölyelerimize ihtiyacımız olan tüm enerjiyi bundan sonra çevreci tesisimizden sağlamış olacağız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri eski il başkanı Ufuk Özan Gözbaşı, genel merkez tarafından görevden alındı. Gözbaşı, alınan kararın yok hükmünde olduğunu dile getirerek şunları söyledi.
5: 3 Temmuz Cuma günü bir Kayseri programı olacak. Tam gün seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel, daha kesinleşmediği için kesin konuşamıyorum ama kuvvetle muhtemel 2 Temmuz Sivas, 3 Temmuz Kayseri'de olacak.
4: CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Merkezi'nin Kayseri İl Başkanı Ufuk Özan Gözbaşı görevden almasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "CHP'de makamın meşrutiyeti birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Mahkeme kararıyla atananlar Kayseri'de seçilmiş iradeyi tasfiye ederek parti içi demokrasiyi zedelemiştir," dedi. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri'deki çevre yolu ihalesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Milletimizin emaneti olan kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hakkaniyetli biçimde kullanılması hususunda gerekli denetim mekanizmalarının işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Saadet Partisi olarak kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi adına konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz," ifadeleri kullanıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 2. Bünyan Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Festivali'nin 26-27-28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağını belirterek tüm Kayserilileri festivale davet etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2026 yılı sezonunun yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan arpanın hasadı gerçekleştirildi. Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, "Bölgemizde yaklaşık 25 bin dekarın üzerinde ekimi yapılan arpanın hasadı başladı. Çiftçimiz yaklaşık 7-8 aydır bugünü beklemektedir. Ancak fiyatlar konusunda üreticilerimizde bir miktar endişe bulunmaktadır. Rekoltemiz ise fena değil. Bu arazide yaklaşık 800 kilogram civarında verim beklenmektedir. Bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bütün çiftçilerimizin kazasız belasız, bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum," dedi. Kayseri'de jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrol faaliyetleri neticesinde bir otomobilin bagajında 10 bin adet içi tütün doldurulmuş makarona ele geçirildi. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Almanya genelinde ulusal demiryolu ağının meydana gelen iletişim sistemi arızası nedeniyle salı gecesi tüm tren seferleri durduruldu. Binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. İngiltere'de hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması beklenirken, ülke genelinde ulaşımda aksamalar ve okul kapatma kararları gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı destekçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gidebileceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti. Küba hükümeti, ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisini domine eden Gaysa adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi. ABD Senatosu, İran'a karşı ABD harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkilileri tasarısını onayladı. Senato'nun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Rusya'nın Kursk ve Buryansk bölgelerinde artan talep ve tedarik sorunları nedeniyle akaryakıt satışına kısıtlama getirildi. Çin'in önde gelen e-ticaret ve teknoloji şirketi Alibaba, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği askeri şirketler listesine alınması üzerine ABD hükümetine dava açtı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası'nda oynanan İran milli futbol takımının bir sonraki maçı için ülkeye daha erken seyahat etmesini engelleyen kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 30, en düşük sıcaklık ise 12 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Pınarbaşı 25, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Sarız 26, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza 27, Develi ve Felahiye 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 31 derece olacak. Çevre illerde ise durum şöyle. Yozgat 25, Sivas 26, Kırşehir ve Nevşehir 28, Niğde ise 29 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 2852. Nur Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 202 0201. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352 251 1050.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. İkinci amatör kümede normal sezonun ardından oynanacak olan playoff müsabakaları bugün oynanacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusavar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidiyor. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştireceği ilk antrenmanla resmen başlıyor. Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi gerçekleştireceği yurt dışı kamp çalışmalarının detayları ve programı netleşti. Ahmet Sportif Faaliyetler, tecrübeli kaleci Erce kardeşlerle yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Fransa Futbol Federasyonu, annesi vefat eden milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın, Dünya Kupası'ndaki kritik Norveç grup maçında takımın başında yer alamayacağını açıkladı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Barcelona forması giyen file bekçisi Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını resmen ilan etti. İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getirdi. Portekiz'in efsane futbolcularından Luis Figo, Özbekistan karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Cristiano Ronaldo'nun performansına dair övgü dolu açıklamalarda bulundu. Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında liderliğini ve ilk sıradaki yerini korumayı başardı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile kritik maçlara çıkacak olan A milli erkek basketbol takımında Onur Alp Bitim, sakatlık veya teknik nedenlerle aday kadrodan çıkarıldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 2. maçında Beşiktaş, kendi evinde Fenerbahçe İstanbul Jet'i 92-79 yenerek seride durumu 1-1'e getirmeyi başardı. EuroLeague

0: Farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1978'e gideceğiz.

Ocak 1978, 15 Ocak. Son iki haftada yaşanan siyasi cinayetler sonucu 30 kişi öldü. Rize'de bir okul müfettişi kaldığı otel odasında kafasından vurulmuş olarak bulundu. 17 Ocak. Ecevit hükümeti 218'e karşı 229 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu aldı.

Mart 1978, 16 Mart. İstanbul Üniversitesi'nden çıkan sol görüşlü 100'e yakın öğrencinin üzerine bomba atıldı ve silahla ateş açıldı. 16 Mart katliamı adı verilen olayda 5 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Olayların failleri yakalanamadı. Üniversite süresiz olarak kapatıldı. 17 Mart. Türkiye, İsrail'in Lübnan'ı işgalini kınadı. 18 Mart. İstanbul Ümraniye katliamında 5 kişi işkence edilerek öldürüldü.

21 Mart Ankara Belediyespor kuruldu. 24 Mart Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Doğan Öz, devletin içindeki kont gerilla yapılanmasını ve Türk Derin Devleti'ni araştırırken 24 Mart 1978 sabahı işe gitmek üzere evinden çıkıp arabasına bindiği sırada faili meçhul bir cinayetle öldürüldü.

Nisan 1978, 17 Nisan. Adalet Partili Malatya Belediye Başkanı Hamit Feridoğlu, gönderilen bir bombalı paketi açarken gelini ve iki torunuyla birlikte parçalanarak hayatını kaybetti. Malatya'da büyük olaylar başladı. 2 Nisan. Eski Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Mayıs 1978, 10 Mayıs. İstanbul'da tarihi çiçek pasajı çöktü, 12 kişi hayatını kaybetti. 12 Mayıs. Ankara'nın Ulus semtinde Yiba Çarşısı'nda çıkan yangın nedeniyle çoğu meslek lisesi öğrencisi 49 vatandaş hayatını kaybetti. 19 Mayıs. Ankara'da Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yapan öğrenciler aleyhinde tezahürat yapıldı. İstanbul'da tribünlerin önünde bomba patlatıldı. Antalya'da ise kız öğrencilere saldırıldı ve elbiseleri yırtıldı.

aynı şeyleri. 23 Mayıs. Türkiye, İmralı cezaevinden kaçan Billy Hayes'in yazdığı romandan uyarlanarak sinemaya aktarılan Gece Yarısı Ekspresi filmini protesto etti. 28 Mayıs. Fenerbahçe lig şampiyonluğunu kazandı. 31 Mayıs. Ecevit ile ABD Başkanı Jimmy Carter uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

0: Yollardan havalanan.
1: Haziran 1978. 1 Haziran. Selvi Boylum Al Yazma'nın filminin başrol oyuncusu Türkan Şoray, Taşkent Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 17 Haziran. Bafa Gölü kamulaştırıldı. Temmuz 1978. 11 Temmuz. Hacettepe Üniversitesi'nde Bedrettin Cömert öldürüldü. 28 Temmuz. ABD, Türkiye'ye yönelik yardım ambargosunu kaldırdı.

Ekim 1978, 4 Ekim. MHP İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı, oğlu Mustafa Haşatlı ile birlikte evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayı Marksist Deniz Silahlı Propaganda Birliği örgütü üstlendi. Cinayeti ise bu örgütün militanı 1957 Erzincan doğumlu Fehmi Göçek üstlendi. 9 Ekim. Ankara'da Bahçelievler semtinde 7 tipli öğrenci hayatını kaybetti. 20 Ekim. İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanı Ordinarius Profesör Bedri Karafakıloğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Aralık 1978, 11 Aralık. Mr. Universe vücut geliştirme yarışmasında Ahmet en ünlü altın madalya kazandı. 20 Aralık, Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk defa ilik nakli gerçekleştirildi. 31 Aralık, turistik amaçlı yurt dışına çıkışlar 2 seneden 3 seneye çıkarıldı.

23 Aralık Kahramanmaraş olayları. 19 Aralık ile 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen çatışmalardır. 7 gün süren olaylar sırasında iddianameye göre 111 kişi öldürüldü. Alevilere ait 559 ev yakıldı, 290'a yakın iş yeri tahrip edildi. 23 yıl süren davalar sonucunda 22 kişi idam, 7 kişi müebbet hapis, 321 kişi de 1 ila 24 yıl arasında hapis cezası aldı. Katliamda önemli rol oynayan 68 kişi ise ulaşılamadı. Tüm bu yaşananlar 12 Eylül darbesine sebep olan en önemli olaylardan biri olarak kabul edilmektedir.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 28 52. Nur Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 202 0201. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352 251 10 50.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, "Bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız," dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. İkinci amatör kümede normal sezonun ardından oynanacak olan playoff müsabakaları bugün oynanacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Gökdelen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yat, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'de.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidiyor. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli

0: yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yayın tekrarı.
8: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
9: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
10: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
7: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
11: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
12: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
9: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor herhalde.
11: Evet.
9: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllördük.
11: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
9: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
11: Nasıl ayağı öyle değil.
9: Benim param.
11: Benim param o da benim.
9: O da benim.
11: Benim param.
9: Senin param o da benim.
11: O da benim.
9: Benim param benim.
11: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
9: 2011.
11: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
9: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
11: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
9: Tamam.
11: Ve dileniz de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
9: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
8: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
9: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında 5. sezonun son haftasında sizlerle birlikteyiz. Ve ben bu kez Ankara'dan sevgili kardeşlerim Ahmet Bey ve Halil Bey de Kayseri'den size merhaba diyoruz. Bugün de günü, gündemi, memleketi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Kayseri stüdyomuzda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
11: Günaydın, hayırlı sabahlar.
12: Günaydın, günaydınlar herkese.
9: Efendim memlekette havanın ve paranın durumu bizim için önemli hale geliyor. Başta paranın durumu, sonra havanın durumuna geçiyoruz. Önce bu sefer yine havanın durumu yapalım. Dün de öyle yapmıştık. Efendim dün itibariyle şehrin birçok noktasında yağmur müthiş bir faciaya sebep oldu neredeyse. Facia demeyelim ama gerçekten altyapımızda, üst yapımızda, yollarımızda, göllerimizde, derinleşen çukurlarımızda ve çukur açılan yollarımızda bunu bugün konuşmamız lazım yeniden. Çünkü birçok yolda çöküntüler ve sıkıntılar yaşadığımız açık ve aşikar. Böyle bir gün geçti ama bugün itibariyle baktığınızda hafta sonuna kadar pazar gün dahil ve ilk kez pazar gün dahil meteoroloji yeniden bir yağış göstermiyor. Yağış bitti haberi midir bu, bunu bilmiyorum ama şu an itibariyle çarşambadan pazara hiçbir şekilde yağış görünmeyen bir meteoroloji raporu var. Gözümün önünde en düşük sıcaklık 11 derece, en yüksek sıcaklıklar ise 30 dereceyi bulacak diyor. Haberiniz olsun. Hani bugün yağışlı mı? Yok, bugün yağışlı Mustafa değil. Hocam, kime göre? Meteorolojiye göre. Buyurun.
12: Ankara'da olunca Ankara'nınkine bakmıyorsun değil mi?
9: Yok, Kayseri'ye bakıyorum.
12: Ha tamam. Hani bazen Kayseri. Telefonlar hani cihazlar otomatik olarak bulunduğun bölgeyi veriyor. Yok, ya şimdi yanıtmayalım bugün çünkü böyle abi. Hafif yağmurlumsu bir hava var. O yüzden söyledim yani.
9: Parçalı bulutlu geçecek diyor şu an itibariyle ve gün boyunca da böyle geçecek ha, diyor.
12: Serin, yumuşak bir hava var bugün, evet, bahar havası.
9: Aynen öyle. Çok da güvenme öyle.

0: saatlerinden sonra 30 dereceyi de buluyor, 29 dereceyi buluyor. Bugün 12-18 saatler arasında 27 ile 29 derece arasında da tamam bir yaz havası değil, belki öyle 40 dereceler falan değil ama hava sıcaklığı yüksek olacak diyor. Kim diyor? Meteoroloji diyor. Kimin yalancısıyız efendim? Meteorolojinin yalancısıyız. Enflasyonda kimin yalancısıyız? Türkiye yalancısıyız, yani yapacak bir şey yok. Ne diyorlarsa o. Adam öyle yazmış.
1: Devletimiz ne diyorsa o, değil mi?
0: Değil mi yani, öyle bakalım işte. Efendim devam edelim. Parada durum birazcık farklı. Farklılaştı da aslında. Yani nasıl yani diyorsunuz ama oluyormuş. Altının ons fiyatı özellikle tepe taklak oldu desek yeridir. Şu an itibariyle 4050-4060 dolar seviyesinde altının ons fiyatı yarışıyor. Önce altına başlayalım. Gram altın 6000 lira seviyesinde doğru iniyor. Şu an itibariyle 6177 lira nerede? Serbest piyasada çeyrek altın ise 10100 lira seviyesinde işlem görüyor. Dolarda ki pozisyonu hesap edecek olursanız oradaki artışa rağmen böyle olması ayrı bir tartışma konusu olarak herhalde karşımıza çıkar. An itibariyle dolar kuru 46 lira 49 kuruştan, euro ise 52 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatında 4067 dolarlık bir fiyat söz konusu. Brent petrolü ise aşağı yönlü bir hareket var. 76 dolar 58 centlik bir fiyatla da şu an itibariyle Brent petrol iş ve operasyon görüyor. Altın düşüyor, Brent petrol de düşüyor. Savaş sonrası bir güvenli liman mı? Yoksa karşılıklı olarak açıklamaların artık dozajının değiştiği alan mı? Bunu da beraber belki de konuşmak lazım. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin artması ve hareketliğin artması sebebiyle de şu an itibariyle petrolde kısmi düşüş yaşanıyor. Belki 50 dolarları 40 dolarları yakın mesafede göremeyeceğiz. Tahribatlar sebebiyle ve diğer sebeplerle. Ama petrol piyasası, Brent petrol piyasasında 60-65 dolar seviyesine kadar inebilecek bir fiyat öngörüsü de pazara hakim. Ama ne çıkacağını da özellikle denetçiler İran'a girecek mi? Uluslararası Atom Ajansı bunu konuşacak mı? Görüşmeler nasıl geçecek? Birbirinin eline yine küfür edecekler mi? Bunlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Trump UEA denetçilerinin İran'a gireceğini ifade etmiş. Çünkü dünün tartışma konusu buydu. Amerikan Başkanı Donald Trump Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin uygun zamanda İran'a giderek denetim gerçekleştireceğini söylemiş. Bunun netlik bulunmadığı ve bunun Amerika-İran mutabakatı bir parçası olup olmadığı yönündeki soruya Trump hayır, bu yazanlar doğru değil, %100 denetim olacak yanıtını vermiş. Denetçilerin İran'a gideceğini teyit eden Trump bunun için yeterli zaman bulunduğu zaman bu olacak, gerçekleşecek demiş. Ve burada da bu anlaşmanın bir parçası varılan mutabakat da bu anlamda olumlu devam ediyor diye de üzerine eklemiş işin açıkçası. Buyurun. Yok, bir şey diyorsunuz zannettim, özür dilerim. Tamam peki. Trump ile Tahran'dan çeşitli ve çelişkili açıklamalar da gelmiş. Trump salı günü yaptığı açıklamada İran'ın sonsuz süreyle nükleer denetimleri kabul ettiğini söylemiş. Tahran ise müzakerelerde böyle bir taviz verilmediğini anlatmış. Amerikan Başkanı Donald Trump salı günü yapılan açıklamada İran'ın sonsuz süreyle nükleer denetimleri kabul ettiğini söyledi. Ancak Tahran müzakerelerde böyle bir taviz verilmediğini belirterek iki ülke arasındaki kırılgan barış anlaşmasının uygulanabilirliğine ilişkin soru işareti işaretlerini arttırdı. Pazartesi günü İsviçre'de sona eren ilk tur görüşmelerini gerçekleştiren iki ülke geçen hafta savaşı sona erdirmeye amaçlayan çerçeve anlaşmasının önemli başlıkları konusunda da çelişkili açıklamalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. İran'a sağlanacak mali teşvikler, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve İsrail'in Lübnan'daki paralel savaşı tarafların farklı anlatımlarda bulunduğu başlıca konular aslında belki de müzakerelerin en önemli konularıydı. Buna rağmen Trump İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söylemiş. Pensilvanya'daki bir mitingde konuşan Trump oldukça iyi anlaşıyoruz demiş. Amerika ayrıca İran'ın Dünya Kupası'ndaki futbol takımına yönelik seyahat kısıtlamalarını da gevşetti. Buna göre takımın bir sonraki maçından bir gün önce yerine iki gün önce Meksika'nın Tijuana kentinden Seattle'a gitmesine izin vermiş. Savaşa yönelik iç destek zayıflarken Trump'ın kamuoyu desteğinde gerileme görülmüş. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki senatoda başkana karşı gelerek büyük ölçüde sembolik nitelik taşıyan bir adımla savaşı durdurma yönünde oy kullanmış. Bu adımın senatonun aldığı sembolik tarafı var, resmi tarafı yok. Ama bu gelişme Trump'ın partisindeki görüş ayrılıklarını gözler önüne seriyor. Senato'daki 50'ye karşı 48 oyla kabul edilen karar, Temsilciler Meclisi'nin ay başında onayladığı tasarıya destek vermiş. Oylama 28 Şubat'ta başlayan ve kamuoyundan destek görmeyen çatışmaya ilişkin Trump'ın kendi cumhuriyetçi tabanından bile artan rahatsızlığı ifade ettiği iddia ediliyor. Bu kongrenin her iki kanadında savaş yetkileri yasası kapsamında bir başkanı Amerikan Silahlı Kuvvetleri çatışmasında çalışmalarından çekme çağrısı yaptığı ilk karar, ancak söz konusu oylamanın çatışmanın gidişatını nasıl etkilediği henüz bir netlik kazanmadı. Yani bir etki var mı yok mu? Burası da belirsizlik içerisinde duruyor. Trump'la İran arasında, İran'la süreç arasındaki gürültü böyle devam ediyor. Amerika Lübnan'daki ateşkesi denetlemek için de mekanizma kurduğunu ifade ediyor. Amerikalı bir yetkili, Lübnan'daki var olan çatışmaları denetlemek ve buradaki süreci en azından kontrol edebilmek için, ateşkes ve çatışma durumunu izlemek için bir mekanizma başlatıldığını ifade etmiş. İsrail basında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yeni mekanizma kurulması kararı nedeniyle panik içinde olduğu da belirtilmiş. Orası da henüz saldırıların ve savaşın durduğundan emin olmadığımız bir başka cephe olarak duruyor. Evet Ali'cim, önce yorumlarını alalım, bir değerlendirme alalım. Ardından ekonomi gündemi ve yerel gündemki siyasi gelişmelere doğru geçelim kardeşim.
1: Evet, biz bu barış görüşmelerine takip etmeye devam ediyoruz. Amerika tarafında hem inanılmaz tavizler verirken, diğer taraftan tabiri caizse kuyruğu dik tutarak böyle aba altından sopak üzere. Bak, anlaşmazsam vururum ha. İşte Hürmüz aşmazsam vururum. Şunu yapmazsam vururum. Bunu yapmazsam vururum diyor. Ama öbür taraftan da işte bazı anketlere göre hem İran'da, ABD'de ve İsrail'de dün 3 ayrı anketler vardı. Gayri resmi anketler bunlar, ama %93 oranında ABD'deki anketlerde halka yönelik bu. Ve bir taraftan da akademisyenlere yönelik de ayrı bir anket yapılıyor. İran Savaşı ile alakalı %93 oranında İran'ın bu savaşın galibi olduğu ortaya çıkıyor. Çok enteresan. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor bu. İsrail'de yapılan benzer bir ankette de aklımda yanlış kalmış olabilir, 83 ya da 84 oranında İsrail'in bu üçlü denklem, savaş denklem içinde en çok kaybeden ülke olduğu ortaya çıkıyor. Tüm o, biz diyor, dünyadaki müttefiklerimizi kaybettik, dostlarımızı kaybettik. Bir savaşın içine girdik ama istediğimizi de alamadık. Ve tüm dünyanın da karşımızda olmasını, ABD haricinde karşımızda olmasını ile karşılaştık diyerek buna karşı gelme ve kendi politikalarını da eleştirme yönünde ciddi bir rakam. Diğer taraftan da İran'da yapılan bu ankette de %99 savaşı biz kazandık diyor. %99. O %1'lik kesim de bilmiyorum, çekimserim cevap verenler. Kaybettik diyen yok. Çok enteresan bir şey.
0: Değil mi? Peki o zaman biz de buna bir not ekleyelim Ali'cim. En azından bugün itibariyle yapılacak sokak röportajında. Sizce savaşın kazananı kim diye biz de bir soralım bakalım. Algı neymiş? Kim kazandı?
1: Bence gerçekten de evet. Biz de Kayseri halkına soralım. Sizce İran, İsrail ve ABD arasındaki savaşın kazananı ve kaybedeni kim diye soralım sokak röportajımızda. Bakalım vatandaşlarımız ne diyor. Şimdi diğer taraftan diyoruz ya, işte kuyruğu da dik tutarak şunu yapmazsam vururum, bunu yapmazsam vururum diyor. Ama öbür taraftan da Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemleri başladı. Umman açıklarında, çünkü o aradaki mesafe yaklaşık 40-50 kilometrelik bir mesafede mayınlar var ve bu mayınların temizlenme süreci minimum 6 ay ila 10 ay arasında sürecek diyorlar. Ama Umman'a yakın olan sahil kesimine yakın yerlerden günde 5-6 tane geminin geçebileceği, tabii bu askeri kılavuzlar, askeri gemiler ya da teknolojik gemilerin kılavuzluğuyla geçişine kontrollü olarak müsaade edilen bir yakınlık var. Orada nispeten daha azmış mayın. Oranın üzerine biraz daha duruyorlar. Belli bir kanalı yavaş yavaş açıyorlar. Bu da ne demek? Minimum 6 ay temizlenmesi demek. Oradaki 600-700 tane geminin günler, aylar süren bir dışarı çıkışı ve aynı zamanda içeri girecekler de var bir taraftan da. Dolayısıyla buranın rahata ermesi, tamamen açılması da bir zaman alacak. Ne demek bu? Ticaret dengesinin hızlı bir şekilde oturmayacağı, petrol fiyatları birazcık geriye geldi, biz işte geriye doğru geldiğini görüyoruz ama etkilerini, sevkiyatın gecikmesinden dolayı etkilerini biz daha geç göreceğiz. Belki yıl sonuna doğru daha bir hisseder hale geleceğiz anlamına geliyor. Bir taraftan da bu var.
0: Valla yıl boyunca, yılın Şubat ayından bu tarafa yaşattıklarını hesaba katacak olursam bu sistemin yıl sonuna kadar normalleşeceksek bu da iyi. Ben sadece bu kadar sert ve karşılıklı açıklamalarla kimin kazandığı, kimin kazanmadığından öte anlaşmayı kimin bozup kimin bozmayacağını anketinde yapmak taraftarıyım. Çünkü durmuyor yani. İsrail durmuyor, İran durmuyor, Amerika durmuyor, açıklamalar durmuyor. Çok uzun zamandır biliyorsun karşılıklı olarak ülkelerinin kara alanlarına füze atılmıyor gibi görünüyor. Ama bir yerlerde patlamalar da devam ediyor. Yani aktif savaş durmuş gibi ama herkesin eli tetikte, hiç kimse de alandan vazgeçmemiş gibi görünüyor. Bu kriz ve bu manipülasyonda ben de hemfikirim. Yıl sonuna kadar biz ortalama olarak oldu olmadı geldi gelmiyor. Zaten 60 günlük dediğimiz süre başladığında Temmuz ve Ağustos ayını neredeyse kapatmış olduk. Eylül ayına geldiğimizde dediğin gibi bu muhtemelen süreyi birazcık daha uzatalım mı ya? Bir bazı noktalarda hala sıkıntılar var demeye doğru gelecek. Tehditler devam edecek. İnşallah bu süre içerisinde normalleşir ama yıl sonundan önce de normale binebilecek bir durum yok. Ama şu an itibariyle şunu da değerlendirmek istiyorum. Altın neredeyse dip yaptı desek herhalde yeridir. Geri geri gidiyor. Bunun içerisinde Fed'in kararının etkisi vardı. İşte yapılan anlaşmanın vesairenin etkisi vardı. Ama baktığında Türkiye içinde, dünya içinde aynı ons fiyatı üzerinden işlem görüyoruz. Şu an itibariyle 4060-4070 dolarlık seviyeye kadar düştü. Şu yayın yaptığımız saatler içerisinde bir miktar artış var işin içerisinde ama 60 dolar, 70 dolar, 71 dolar, 72 dolar bu seviyede oynuyor. Altın almak için doğru zaman mı? Dün Ömer Bey de röportajında, beyanatında yavaş yavaş alın. Yani kendinize böyle bir anda tüm riski bu en düşük seviyedir diye düşünmeyin. Anlamına gelen, meyanına gelen belki de bir açıklama yapmış, yatırım tavsiyesi değildir diyelim buna. Ama şu an itibariyle de 10.000 seviyesine yaklaşan çeyrek altında yıl ortalamasında altın patladı patlayacak. 5.000 dolara, 10.000 dolara geçecek denilen hikayede henüz o hikayenin başlamadığını ya da başlama öncesinde bir gerileme yaşadığını söylemek herhalde mümkün olabilir. Çünkü düşüş birazcık böyle gün ve gün herkes altını bir uçtan bekleyip çıktı çıkacak ben de piyasaya altını bozacağım, yatırım yapacağım filan diyenler için travmatik bir bekleme sürecine ve piyasadaki durgunluğun artması sürecine belki de geliyor. Sadece yeni alımları engeller mi diye düşünüyorsun, daha düşer mi diye bekleyenler var ama bizim milletimiz genelde yükselirken almayı tercih eder. Yani düşük pozisyondan çok fazla altın almaz gibi. Altındaki serüveni de işin açıkçası ben şahsım adına merakla bekliyorum. Altınım olduğu için değil ama süreç gerçekten piyasanın açılmasına açılmamasına çok önemli düzeyde bir etki yaratacağı kanaatindeyim işin açıkçası.
1: Biraz temkinli olmakta fayda var altın konusunda. Birdenbire tüm yatırmayı ya da kanalizeyi o yöne doğru yapmaktansa yavaş yavaş hareket etmekte küçük küçük alımlar ya da tam tersine daha eskiden aldıysanız yavaş yavaş elden çıkarmaları da, yani alıyorsanız da satıyorsanız da acele etmeden, manipülasyona gelmeden, görerek, izleyerek biraz da sabırla hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum ben de.
0: Evet. Öyle gibi görünüyor. Peki efendim, başka ne var dünyada? Putin Ukrayna ile görüşme çağrısında özellikle İstanbul işareti yaparak süreci işaret ederek bir görüşme ve barış süreci işaretinde bulunmuş. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna ile barış görüşmelerinde 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını ifade etmiş. İstanbul süreci ve karşılıklı güvenlik ilkeleri sahadaki gerçekler ve 2024'te Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmayla ortaya koyduğu şartlar üzerinde tanımlamış uzlaşma sebeplerini. Putin, Ukrayna'nın Rusya yönelik hava saldırılarının cephe hattındaki durumu değiştirmeyeceğini savunmuş. Rus güçlerinin yerleşim yerlerini birbiri ardına özgürleştirdiğini öne süren Putin, Kiev yönetiminin bu saldırılarla yalnızca güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını belirlemiş. Cephedeki gerçekler tamamen farklı diyen Putin, Ukrayna'nın askeri hamlelerinin savaşın genel seyrini değiştirmediğini savunmuş. Daha öncesinde de bunu konuşmuştuk. Savaşın bitmesi itibariyle Putin'le Zelenski bir masa etrafında ve içinde Amerika'nın olmadığı, Amerika'nın tehditlerinin olmadığı bir masa etrafında buluşabilir, birleşebilir ve hatta barış imzalayabilir. Ukrayna ne kaybeder kazanır, Rusya ne kaybeder kazanır bilmiyorum ama dünyanın diğer ülkelerin içinde bulunmadığı bir barış atmosferi, dünyanın seyrini ya da süper gücün kim olduğuyla alakalı tereddütü özellikle İran savaşı sonrasında değiştirilebilir demiştim. Zelenski bu oyuna gelir mi? Papara'yı üyeliği, azar eşitliği Trump'ı yeniden yanına alma ihtiyacı hisseder mi bazı şeyleri almak için? Yoksa artık gelin de şu anlaşmayı bitirelim der mi? Bu da gerçekten önemli bir dönemi ya da dönemeci ifade edecek diye düşünüyorum. Ben çok uzak bir gelecekte olmayacak şekilde Ukrayna-Rusya savaşının da bir barış anlaşmasıyla geçici ya da kalıcı süre kapanabileceği kanaatindeyim işin açıkçası. Putin de zaten buna uygun bir açıklama yapmış gibi geliyor bana.
1: Yaptı. Bir taraftan şu 500 milyar dolarlık bir şey vardı, muhabbet vardı Trump'ın Zelenski'den istediği. O hala gerçekleşmedi. Avrupa ülkelerinin ya da ABD'nin olmadığı bir barış görüşmeleri içerisine girerse bu Avrupa'nın ve ABD'nin kaybetmesi. Rusya'nın egemen güç olarak herkesin böyle tabiri caizse elini öptürdüğü bir konuma yükselmesi. Zelenski için de hem koltuğunu koruma hem Ukrayna halkını koruma, Avrupa'dan uzaklaştırıp zaten asli ırkı olan Orta Asya'ya doğru yönelmesine sebebiyet verecek. Aslında bu işin kazananı kim olur dersen Rusya ve Ukrayna ikisi beraber kazanır. Bak 4 yıldır oldu değil mi? 4 yıldır 2021
0: Şubat'ta. 5. yıl döndü evet.
1: Değil mi? Çok uzun zaman oldu. Dünyadaki en uzun süren savaşlardan bir tanesi bu. Dünya tarihinde ilk 20'ye mi girmiş? Öyle bir şey söylemişlerdi. Bu kadar uzun sürdü ve milyona yakın insan öldü her iki taraftan. Sivil ve askeri olarak çok büyük kayıplar verdi her iki tarafta. Bittiği zaman kim kazanacak? Her iki ülkede kazanacak. Yani Ukrayna bir Avrupa ülkesi mi dersem bence değil. Kültürü, dili, dini, ırkı ve ya da bu gelenekleri daha çok Rusya daha fazla. Ya o zaman ya işine gücüne bakacaksın hani bizim amiyane tabirle asli unsuruna dönmekte fayda var. Tıpkı bizim Avrupa Birliği'ne gireceğiz hayalimizden vazgeçip asli unsurumuza dönmemiz gerektiği gibi sanırım Ukrayna'da benzer bir yola başvuracak. Bunu onun en büyük kazanımlarından biri olur diye düşünüyorum ben.
0: Biz vazgeçtik mi Avrupa Birliği hayalini?
1: Geçelim diyorum ben. Geçmedik ki. 50 yıldır kapısında
0: bekliyoruz. Ben sen öyle deyince acaba sizin taraf geçtim diye düşündüm mü? Ben öyle bir algılamamıştım.
1: Geçmemiz yani gerektiği gibi dedim yani. Bu bir önerme.
0: Anladım. Tamam.
1: Kapıyı böyle yarım açıyorlar. Ne içeri girebiliyoruz ne dışarıda.
0: Dengeleri değişti. Avrupa Birliği çok konuştuğumuz, güçlü olduğunu düşündüğümüz Avrupa Birliği özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Ukrayna cephesinde kendi güvenlik problemlerini ve SOS sinyallerini görmüş oldu. Bu bahsetmiş olduğumuz sanayisel kısım değil. Daha çok güvenlik kısmı ile alakalıydı ama bu beraberinde sanayisel ve üretimsel kısma da dünya genelindeki yayılan enflasyon dalgası Avrupa'yı da bu anlamda etkilemek kısmına dönüşmüş oldu. Çin'le rekabet ya da Çin'in pazar payındaki gelişim Türkiye'yi ne kadar etkiliyorsa Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Birliği ülkelerini daha fazla ekler hale geldi. Bunu açık açık bir görmek lazım. Buradaki sebebimiz de şu. Önceden Çin ürünleri nitelikli olmadığı için Avrupa ürünleri pazardaki hakimiyetini koruyor. Çin'e karşı da çok da umurumda değil, o da ucuz ürün aslında diye bakılıyordu ama Çin belki de son 5 yılın 10 yılların önemli gelişimlerinden birini gerçekleştirdi ve ürün kalitesini yükseltti. Yani bir dönem hatırlıyorsunuz Made in China yazılı ürünler neredeyse piyasada bulunmuyor ve hatta Çin bununla alakalı bir başka değişiklik yaparak CRP miydi neydi öyle bir isim vardı, sünvan vardı. Evet, Made in China yazmıyordu. Çünkü Made in China'nın dünya genelindeki hadise şuydu, kalitesiz ve dandik üründü. Herhalde. Ama şu an elektronikte, arabada vesaire de otomotivde, işte atıyorum telefonda ve bunun gibi teknolojik cihazlarda Çin ürünleri hem ekonomik alan hem de kaliteli ürünün ön plana çıkmaya başladığı için Avrupa'nın da pazar payındaki durumu ve dengesi değişti. Aslında Amerika'nın da Çin'e karşı açtığı ekonomik savaş ve ekonomik mücadelenin bir başka önemli sebebi de bu. Önemsemediğin için şu an artık senin kadar güzel ürün üretebiliyor. Hatta bazı ürünlerde seni geçebiliyor. Bu da hem Avrupa için hem dünya için başka bir SOS sinyali. Yani Çin bir tarafa, Çin tek, geri kalan hepiniz bir desen herhalde çok da yanlış olmayacak gibi.
1: Doğru. Bir taraftan şimdi Putin'in de dün bir açıklaması vardı. Çok enteresan ve çok iğneleyiciydi. Avrupa Birliği'ndeki özellikle Almanya'nın başını çektiği bir silahlanma yarışına girdi biliyorsun. 80 milyar dolara çıkardı yıllık savunma sanayi bütçesini ve Almanya halkına da şunu empoze ediyor. Biz silahlanıyoruz. Rusya bir gün Berlin'e girecek. İkinci Dünya Savaşı'ndaki senaryo gibi. Ve diğer Avrupa ülkeleri de benzer bir şekilde bütçelerini artırıyorlar. Dün Putin'in bir açıklaması var. Diyor ki Almanya diyor bize karşı diyor silahlanıyormuş. Ben sana diyor niye saldırayım ki diyor. Sende diyor petrol mü var, altın mı var diyor. Çok enteresan, iğneleyici. Burada Amerika'ya gönderme yapıyor. Amerika bunu yapar diyor. Ben sana ne yapayım diyor. Sende zaten oda yok diyor. Benim ne işim var ki Almanya'da diyor. Putin bunu açık açık söyledi. Bizden korkmayın diyor. Ben senin düşmanın değilim diyor. Kaldı ki 2. Dünya Savaşı'nda Rusların Berlin'e girmesi de öncesinde zaten yüz binlerce ordusunu kaybeden ve Stalingrad hezimetine uğrayan Nazi Almanya'sı döneminde oradaki bir kırıma uğradıktan sonra geri çekilmesi birlikte Rusya'nın ileri harekatını biz gördük. Normalde Almanya Rusya Almanya savaş açmamıştı ki. Bu Hitler'in bir kendi Orta Asya'ya Rusya üzerinden açılma politikasının bir sonucuydu. Aynı bizim 93 harbinde Sarıkamış'ta verdiğimiz on binlerce şehit gibi, soğuktan ölen on binlerce şehit gibi Alman askerleri de oradaki soğuk havadan dolayı kırıldı resmen. Savaşmadan öldüler.
0: Evet.
1: Putin'in bu açıklaması çok bana şey geldi, iğneleyici ve çok manidar geldi. Benim için silahlanıyorsan silahlanma, ben sana tehdit değilim diyor. Tam tersine diyor ve devamında da diyor ki senin ticaretin diyor benimle olması lazım diyor. Sen yanlış yöndesin diyor.
0: Ya güzel bir doğru bakış da doğru. Putin'in bu anlatımı da belki doğru ama şu an Avrupa Birliği de kendi düşman politikasını oluşturmak zorunda. Hatırlıyorsunuz terörist Türkiye operasyonunu konuşurken ve süreci konuşurken Devlet Bahçeli bir şey söylemişti. Bence önemliydi. Yani niyetini aşikarladı ya da devlet yönetiminde böyle olması gerektiğinin bir başka belki de fantasiydi. Düşmansız bir ülke ya da bu işte kızıl elması olmayan bir ülkenin hareket etme şansı yok. Onun için sana bir kızıl elma lazım, bir düşman lazım. Bu düşmana karşı tedbir almak ve amaçlamak lazım. Bu hedeflerin üzerinde durmak lazım. Efendim benim hiç düşmanım yok, güllük gülistanlık yaşıyorum diye düşünecek olursan olmuyor. Bir şey gelişmiyor. Yani insanların saldırmadığı, saldırı ihtimalinin bulunmadığı ve hiçbir şekilde güvenlik probleminin olmadığı bir toprakta sen sanayi, savunma vesaire bununla alakalı bir hedefleme yapmıyorsun. Bunun ardından da ne olacak? Efendim çöktük o zaman biz diyecek. Yani düşünsene Türkiye'nin, Yunanistan'ın, Almanya'nın, İtalya'nın, Rusya'nın, İran'ın hiçbir şekilde savunma sanayi yatırımı yapmadığını, bizim zaten düşmanımız yok, bizden zarar gelmez, buradan da hiçbir şey olmaz dediğini ve hiç silah veya mühimmat ya da cephane yatırımı yapmadığını, tüm dünya aynı şeye gelecekse problem yok ama sadece bir ülkenin bunu yapmadığını düşünürsen bundan 10 yıl sonrasında bu ülkeye girmek belki de sınır kapısından turistik gidişle çok bir farkı olmayacak hale gelebilir. Bu o zaman da ne yapacaksın? Kendine hem düşman edineceksin hem de bu düşmanla alakalı da hazırlık yapacaksın. Almanya aslında bunu yapıyor. Şu an itibariyle Rusya diyor ama belki de gündemde Amerika'da bize saldırabilir ya da başka emelleri olabilir demek için de kendi altyapısında bir durak ekliyor ya da en azından Amerika'nın Rusya ile kendilerini tehdit etmesini, Ukrayna ile ya da oradaki başka bölgelerle kendini tehdit etmesini engellemek için de kendi politikasını geliştiriyor. Bence makul ve mantıklı. Yani bir ülke eğer savunma sanayisine yatırım yapmıyorsa hem dış ticaretinde hem alanında çok da bir etkisi, çok da bir nefesi olmuyor. Bunu gördük ve yaşadık. Yani beğenmediğimiz İran, beğenmediğimizden kastettiğim yıllardan beri kapalı devre kalan İran, işte donanması yok oldu, hava kuvvetleri yok oldu denilen İran hala masaya gittiğinde çok rahatlıkla masadan kalkarım ha diyebiliyor. Bunu kabul etmiyorum, sen de bana bunu verebileceksin diyebiliyor ve masadan da istediğini alabiliyor. Demek ki neymiş? Hiç yok dediğinde bile bu güç önemli bir etki yapıyormuş. Onun için o gücü ne Almanya'nın, ne Rusya'nın, ne de başka bir ülkenin elinden bırakabileceği kanaatinde değilim. Elinden bırakanlar için de karşılıksız bir çek gibi günü geldiğinde patlayacak bir sürecinde habercisi olur bence Almanya. Doğru olanı yapıyor. Adını Rusya demiş, Amerika diyememiş belki de. Bir de öyle düşün yani.
1: Belki. Şimdi o söylediklerine ilave, katkı babında şunu söylüyorum. İşte o kızıl elma, kendine bir düşman oluşturma ya da ne zaman bu sona erecek dediğimiz zaman şöyle düşünelim. ABD ile Rusya hiç savaşa girer mi sence? Girmez. Niye girmez?
0: Hiç girmedi.
1: Hiç girmedi. Bundan sonra da 500 sene boyunca da girmez. Sebep ne? Herkesinde de 5000, 10000 tane nükleer bomba var. Bırak 5000 tanesini, 4 tanesini atsa Rusya yok olur. 4 tane Rusya ABD'ye atsa, ki menzilleri de buna müsait, ABD yok olur. Komple yok olur.
0: Hepsini birden atarlarsa dünya yok olur.
1: Dünya yok olur. Şimdi Kuzey Kore'ye herhangi bir ülke saldırabilir mi? Bak, dünyadaki en kapalı ülke saldıramaz. Niye? Elinde 15000, 20000 kilometre menzilli akla ziyan nükleer füzeler var. Şimdi İran konusunda ABD'nin, yani Trump'ın savunması neydi? Bunlar nükleer bomba yapıyorlar ve eğer yaparlarsa, başarırlarsa Washington'u, New York'u, Los Angeles'ı vuracak kapasiteye ulaşacak bir füze olduğu anda ben bir daha İran'ı kontrol edemem. Şimdi şöyle düşün. Çok böyle şey, komplo teorisi üretiyorum. Dünyada kaç tane ülke var? 200 tane ülke var. 200 ülkenin her birinde 100'er 200'er tane nükleer bomba olsa, tüm dünyada, herkeste, herhangi bir ülke bir başkasına savaş açabilir mi? Açamaz. Yani. Dolayısıyla kimse kimseye savaş açmaya cesaret edemez. Çünkü atarsam yerim de diyecek. Bu sefer ne olacak? Dünyada bir anda barışın, mecburi barışın hakim olduğu bir ortam. Ve sonrasında her ülke vatandaşı birbirine turistik gezilerinin yaptığı, ya biz savaşamıyoruz, hadi işimize gücümüze bakalım, ticaretimize bakalım deyip, ticari belki savaşlar olabilir ama turizm de canlanır. Kimse kimseye savaş açmaz izin, kimse de ölmez. Çok ütopik bir hayal söyledim ama herhalde tek yöntemi de bu. Herkesin silahlanması. Kimse silahlanmasın demektense herkesin silahlanması daha mantıklı geliyor bana.
0: Doğru. Yani şimdi şöyle, bu bir süreç mi? Evet, böyle düşünülebilir ama o zaman da herkesin nükleeri var. Antinükleer ne yapacağız? Nükleerden korunmak için ne yapacağız? Yani savaş dediğin ya da cephane dediğin ya da savaş stratejisi dediğinde hiçbir zaman için bir durdurak yok. Hepsi bir simülasyon halinde kalıyor. Gerçeğe çok az. İşte Trump gibi bir delinin gelip bir şey deniyorum demesi lazım. Bunun dışında kimse bu gerçekle alakalı yüzleşmek istemiyor. Bunun maliyeti normal şartlarda çok ağır. İnsan ömründen, dağılan ekonomiden ve kaybedilebilir bir savaştan bahsediyorsun. Buna bir ihtiyaç yok gibi görünüyor şu anki dünyada. Ama işte dünyanın 1940'larda, 1900'lerde, daha öncesinde, daha sonrasında yaşadığı savaşları hesap ettiğin zaman da tüm bunları söylememize rağmen dünya üzerindeki savaşta bir türlü bitmiyor. Yani gelişmeyi de durduruyor, turizmi de durduruyor, insan gibi yaşamayı da durduruyor. Çünkü birilerinin hırsları, birilerinin emelleri var. Artan maliyetler, eksilen ürünler, bunların her birisi başka bir süreç oluşturuyor. Bunun içinde bu mantık Türkiye içinde diğer dünya ülkelerinde devam etmek zorunda. Birkaç tane ulusal başlığım var. Buradan geçmek istiyorum. Bu arada Bank of America bir Türkiye analizi yapmış. Yıl sonu itibariyle planlarını değiştirmiş. Cari açığı 60 milyardan 52 milyar dolara inecek. Enflasyon beklentilerini de %30'dan %29,5'a düşürdüklerini açıklamış. Böyle çok abartı bir şey değil ama %30 civarında bir enflasyonla yılı kapatacak demiş. 30'da da herhalde kapatırız ya. 30 çok zor gibi bir ihtimal görünmüyor şu anda.
1: Bence de.
0: 20 imkansız da herkesin, 30'da kapatırız gibi. Tabii,
1: bence de herkesin kabul edebileceği bir rakam sanırım. Hem fikir olacağı diyeyim daha doğrusu. Kabul edeceği demeyeyim de. Daha gerçekçi.
0: Aynen öyle. Onlar da öyle bir şey
1: belki
0: yapmışlar.
1: Seni, belki hareket etmişler.
0: Şimdi iki başlığım var. İki başlığı. Birincisi KVVK, KVKK belediyelere merkezdeki ve meydanlardaki canlı yayınları kapatın ve yapmayın uyarısında vermiş. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı yayın görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bu konuda belediyelere uyarı gelmiş. Kişilerin yüzlerin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtilmiş. Yayınların durdurulmaması halinde de yaptırım uygulanacağı söylenmiş. Efendim bakıyorsun, Kayseri'de de var bu hadise biliyorsun, yani meydandan vesaireden, hatta şu an itibariyle 30 noktada filan var herhalde. Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasında canlı yayın olarak görebiliyorsun. Şimdi KVKK diyor ki bu mi? Diyor insanların yüzleri açık, plakalar açık, plakalar görünebiliyor. Sen de bunu yayınlıyorsun, bu kişisel veriye girer diyor. Oturup buradan şikayet alıyoruz biz diyor. Bu mantıkla bakacak olursan evet, bu bir kişisel veri mi? Kişisel veri. Ama o da kişisel bir alan değil, şehrin meydanı. Buradan geçerken senin görünmen seni niye rahatsız ediyor? Geçmen bilinmemeli mi haline mi geliyor? Ve kişisel verileri koruma derken kişisel verileri koruma ayağına hiç kimseyi hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayacağı bir sürece doğru da bizi itiyor. Ama böyle bir karar vermiş yani. Telafisi güç zararlar verebilir. Bunun için şiddet, kötü niyetli amaçlar, turizm dışı hırsızlık, tehdit, şantaj gibi işler için kullanılabilir. Bunun için de biz bu kısmı kullanmamayı tercih edeceğiz diye bir açıklaması var. Nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun efendim, orada meydan.
1: Ahmet Bey, sözü vereyim ben ya burada. Biraz daha teknik konular.
2: Ya teknikle alakası yok. KVKK saçmalamış ya.
1: Bence de çok
2: bildiğin saçmalamış yani. Yani şehrin mobese kameraları, Erciyes'teki turistik görüntüler, oradaki insanlar görünmeyecek. Abi görünmeyecekse evinden çıkmayacak o zaman. Arabasıyla yola çıkmayacak, garajında tutacak. Kimse de onun garajındaki arabasının plakasının filmini, fotoğrafını çekmesin.
1: Buralar kapalı alan değil, halka açık olan yerler, meydanlar, herkesin kullandığı, geçtiği, geçmek zorunda kaldığı halka açık yerler. Halka açık yerlerde bu tarz gidip gelenler görsek ne, görmesek ne? Burada KVKK'nın mantığını ben anlayamadım hala.
2: Trafik yoğunluğuna bakıyorsun, yani olay durumuna bakıyorsun. Her şeye bakıyorsun. Yani Erciyes'e çıkacak insanlar Erciyes'e kameraya bakıyor. Yağış var mı, yok mu? Hani oradaki duruma bakıyor ya da otoparkları gösteren kameralarda otoparklar yoğun mu değil mi ona bakıyor. Sen buradaki vatandaşın yok plakası gözükmeyecek. O yazılımda geliştirilebilir. Yani artık yapay zeka çok ileri seviyelere geldi. O görüntüleri işleyerek belli sansürleri uygulayacak yazılımlar mutlaka geliştirilecektir. İnsanların yüzlerine birer tane siyah nokta koyar, bilmem bir şey koyar ya da araçların plakalarını otomatik sansürleyerek o şekilde yayınlayan yapay zeka ya da yazılım teknolojisi geliştirilebilir. Bu belki bir çözüm olabilir ama yani KVKK'nın bakış açısı neye dayandırarak yaptığını bilmiyorum ama bana çok saçma geldi.
1: O zaman emniyet kameraları da kapatsın.
2: O kapalı devre şimdi. Kapalı devrede böyle bir şey yok.
0: Emniyet o kapalı devre. Onu sana açık değil. Onu sen görmüyorsun sonuçta. Emniyet,
1: onlar da görmesin.
0: Senin bir plaka tanımanda var. Onlar yüz tanımanda var. Yani hani emniyet eğer canı istiyorsa senin plakan ne? 38AA38 olsun. 38AA38 plaka. Yani sonlardan geçmiş nereye gitmiş hepsini zaten tek tuşla görebiliyor. Hatta senin gün akışını Z raporu gibi özetini de çıkartabiliyor. Emniyetin elindeki imkan bu. Bak, yüz tanımada var. Yüz tanımada da en son nerede göründüğün mesela hangi sıklıkla meydana gittiğini yüz tanımadan çıkartabilirler. Yüz tanımlama sistemi seni görüyorsa ve yüzünü tanıyorsa. Buradan zaten emniyet alıyor veriyi. Bu başkaları görmesin. Emniyet görsün. Burada bir problem yok ama başkaları görmesin kıvamında
1: emniyet
0: bir iş.
1: Emniyet de görmesin. Görmesin. Beni niye görüyor? Beni niye izliyor emniyet? Ne ilgilendiriyor beni? Ben suçlu muyum? Suçluysam gelsin evimden beni alsın. Niye beni takip ediyor? Niye benim kayıtlarımı alıyor?
0: Sen suç istersen seni almak için işte. Şu an sen suçlu olmadığın için seni izlese de seninle alakalı bir veriyi ne kamuoyuna açıklıyor ne de bir şey yapıyor.
1: Fark etmiyor. Kendileri görüyor.
0: Ne sinirlendi şimdi?
1: Kendi görüyor. Oradaki polisler görüyor. Belki de benim akrabam. Biliyorsun. Belki de benim hısım olduğum, miras kavgası içerisinde olduğum, belki de akrabam. Bak mantığı diyorsun. Ben tersinden gidiyorum. Onların bakış açısıyla yorumluyorum. Kendi kişisel görüşümden ziyade onların buradaki çıktığı noktadan bakıyorum. O zaman ben suç işlersem beni takip etsin ya da ben suçluysam beni takip etsin. Ertesi günde alsın. Ama ben yolumdayım, gidiyorum, geliyorum. Sade bir vatandaşım. Oradaki insan değil mi beni takip eden insanlar? Beni kayıt altına almıyorlar mı? Hakkımda bir dosya tutmuyorlar mı? Niye o zaman onlar da görmesin? Kimse görmesin. Ya işte bu bakış açısından bahsediyorum. Çok anlamsız geldi bana. Buradaki meydanlar, kavşak noktalar ya da şehirler arası yollarda da var bu şeyler. Kameralar, halka açık yerler.
0: Ya ben bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi bu kötü niyetli bir kullanım için olacaksa tüm kameralarını açarsan ben de bu kameralarını yapay zeka üzerinden izleyip buradaki geçişleri kendim için plakanı, yüz bilgini vesaire tanımlamaya çalışırsam ya da başka bir formatta senin bu kamera görüntülerini kullanmaya çalışırsam evet bu bir güvenlik riski olabilir ama bu bir kişisel veriler riski değil. Yani size katıldığım nokta bu güvenlik riski sebebiyle biz bunu yapmayalım derlerse bunu anlarım yani mesela olay sebebiyet verebiliyor insanlar terör eylemi yapacaklar ve bu anlaşılabilir bir hadise yani anlaşılabilir derken tartışılabilir en azından ama bunun dışında kişisel verilerim biz basın kuruluşu olarak bunun derdini çok fazla yaşıyoruz Kayseri'de çok olmasa da mesela sokak röportajını yapıyorsun arkadan bir abla geçmiş bir amca geçmiş diyor ki benim orada görüntüm var bunu silin sebep bunu silin diyor ben görünmek istemiyorum bak röportajın öznesi sen değilsin röportajda sen yoksun arkadan böyle düşünsene sahneler içerisinde geçen bir tip var ne yapayım abi arkayı komple mi bozlayayım yani insanlar hiç mi görünmesin meydanlarda küçük green box'lar vesaire alıp böyle arkaya perde giyip yani, hiç kimsenin görünmediği röportajlar mı yapalım ya böyle bir mantık olabilir mi ve insanlar normal mesela meydanda otobüs durağında yoğunluk diye fotoğraf paylaşıyorsun biz bunu pandemi döneminde yaşadık Ahmet Bey belki hatırlar evet. Orada sağlıkçı arkadaşlar varmış duran. Çok uzak mesafe. Biz görmüyoruz bile. Biz diyor buradan çıktık diyor pandemide diyor. Fotoğrafımızı çektiniz. İnsanlar altına yorum yaptılar. Bu kadar kalabalık otobüs durağında ne geziyor diye. Biz sağlık çalışanı izlemek zorundayız. Peki yüzümüz de görmüyor yani. Biz onları da hedef almamışız. Hani bu insanlar burada niye bekliyor diye bir başlık filan da yok. Bizim fotoğraflarımızı kaldırın. Kaldırmıyoruz diye KVKK kapsamı içerisinde dilekçeyle başvurdu bulundular. Allah'tan mahkeme takipsizlik verdi. Yani iptal etti, reddetti. Ama sürece bakıyorsun benim görüntümü yayınlama diyor. Meydandasın. Şimdi olay yerine gidiyorsun mesela. Dün Kayseri'de de yaşanmış ne yazık ki. Bir başka haber ajansının geçtiği bir hadise. İşte kadıncağız sen söyle adını. Çocuğu içeride unuttu diye geçilmiş başlık. Kadıncağız diyor ki bir otomatik kilit derdi var. Bundan dolayı çocuk içeride biz öbür kapıya gidene kadar kapı kapandı. Öbür anahtarı bekliyorduk. Bu arada çocuğu içeride unuttu diye gazeteci çekiyor. Daha doğrusu gazeteci çekiyor. Daha orada bir başlık falan yok. Çekme kardeşim niye çekiyorsun? Çekemezsin diyor. Şimdi bu tanım tamam ile boşta. Olay var, itfaiye var, polis var. Gazeteci çekecek mi, çekmeyecek mi? Gazeteci olmayan çekmesini belki anlamlandırabilirim. Adam gazeteci haber yapacak. Olay kamuya açık alanda kamuyu ilgilendiren yönlendiren polisin, itfaiyenin vesairenin geldiği polis raporunda düşecek bir olay var işin içinde. Ve adam diyor ki sen beni çekemezsin, bal gibi de çekerim. Yani sen kamu düzeninin içerisinde evine giderken Halil eve nasıl gidiyor diye ben senin görüntünü çekmemişim ki. Sen orada biriyle kavga ediyorsun, bunun için çekiyor.
1: Haber konusu
0: polis gelmiş
1: olmuş.
0: Seni tutukluyor, bunun için çekiyorum. Yani bu kamuya açık alanda senin kamunun ihlalini açık olarak yaptığın, bunun da işte ambulansla, polisle, itfaiyeyle bir olay, bir aksiyon olduğu bir alanda basın mensubuna sen beni çekemezsin. Vallahi bal gibi de çeker. Eğer bunu kaldıracak olursan zaten basın mensupları hiçbir şey çekemez.
1: Hiçbir şey çekmez.
0: Hiçbir şey yapamazlar.
1: Çiçek böcek mi? Penguen belgeseli mi yayınlayacağız? Ne yapacağız? O zaman penguenler de dava açsın. Hepsi birbirine benziyor. Kim dava açarsa hepsi kazanır.
0: Bence de
1: bu
0: mantıklı.
1: Benim
0: yani insanımızdaki bu KVKK hadisesine bu baskıyı ve bu öğretiyi bir düzeltmemiz lazım derken KVKK işte meydanlardan vesairelerden bunu yapmayın. Bu bir mantık mı? Ben bunların özellikle turizmsel ya da güvenliksel açıdan çok ciddi sıkıntı yaşatacağı ya da yaşatmayacağı böyle bir hani uf neler oluyormuş burada diyebileceğimiz bir alan değil. Biz de yapıyoruz bunu. Ekibimiz de yapıyor mesela. Meydanda miting var. Meydan kameraları eğer o an itibariyle açıksa bakıyoruz. Kaç kişi var olanda, olayda bir aksiyon var mı? Mesela şampiyonluk kutlamaları yapıyor. Haberci de bakıyor, diğeri de bakıyor. Kayseri Meydan ne durumdaymış diyor. Düşünsene, bakmaz mısın? Bakarsın. Orada da bir kamera yayını var. Aa, Ahmet de gelmiş, Mehmet de gelmiş diye bakmıyorum ki.
1: Şimdi o kameralar...
0: Zaten yani şu an Kayseri Meydan şeyine girin, kamera kaydına girin. İnsanlar karınca gibi. Kimsenin yüzünü doğru düzgün tanımlayamazsın.
1: Arabanın markasını, bırak plakasını, markasının ne olduğunu bile anlayamıyorsun zaten. Hem görüntü kalitesinden dolayı hem de uzaklıktan dolayı. Şimdi söylediğin gibi miting oldu. Basın mensupları da orada. Çekmesin o zaman. Basın mensubu niye çekiyor o zaman? O da KVKK'ya giriyor. Herhangi bir alandaki kalabalığı gösteremiyorsun.
0: Mitingine gitmişim, beni çektin. Ben AK Partili ya da CHP'li olduğumu bilinmesini istemiyorum. Gelme abi o zaman.
1: Yani çok
0: gelme o zaman yani ya. Anladın mı? Fotoğrafın çekilmiş yani. Ben burada görünüyorum. Oradasın çünkü. Ben seni montajda koymadım oraya. Orada olduğun için görünüyorsun.
1: Şampiyonluk kutlamalarını yayınlama. Trafik kazası olmuş. Onu da yayınlama. Öbürünü yayınlama. Ne yapacağız abi? İki gün sonra bu kanun şey de gelecek o zaman. Basına da gelecek. Ulusal'a da, yerel'e de hiç kimse hiçbir görüntü çekmesin.
0: Sadece yani benim anladığım görüntüyü. KVKK benim için doğru tanım şöyle oluyor. Yani bunu da kanunda ne kadar geçiyor bilmiyorum ama bu tanımlamayı bir şekliyle açmamız ve vatandaşı izah etmemiz lazım. Burada vatandaş kendi özelini mi savunacak yoksa olayı mı savunacak? Bunu da anlamak lazım. Ben Halil Bey'i, Ahmet Bey'i gün boyunca kamera kaydına ya da herhangi bir anında kamera kaydını alıp onun özel hayatını, kendisiyle alakalı evinde yaşadığı hayatı, özel hayatın gizliliğini aşarak bir yayın yapıyorsam, kendi sosyal medya, haberci falan da olmama gerek yok yani, kendi sosyal medyamda vesaire bir şey yapıyorsam bu kişisel verilerin korunması anlamına gelir ve bunu yapma kardeşim dersin. Ama bir aksiyon varsa işin içerisinde, bir olay varsa, kavga varsa, gürültü varsa ya da herkese açık bu tür alanlarsa ve bir kişiye özel değil genele şamil bir yayın ya da alan yapıyorsan, efendim burada benim yüzüm görünüyor, bence birazcık gereksiz bir fantezi olur. O zaman ne televizyonlar, ne haberciler, ne işte bir şey çekenler, ne de hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yani düşünsene, Kayseri Meydanı'nı anlatan bir fotoğraf çekmeye çalışıyorsun, insanların yüzünü buzluyorsun. Oğlum Kayseri Meydanı'nı çekiyoruz. Buradaki özne Kayseri Meydanı. Orada da tabii ki insanlar olacak. Renkli insanlar da olacak. Şimdi düşün, meydandaki kalabalığı çekeceksin ama kalabalığı gösteremezsin.
2: Ya fotoğraf, boş bir fotoğraf gibi olur. Şimdi KVKK dediğin, kişisel veri dediğinin bir defa bu KVKK kanunuyla ilgili çok net bir şeyde kişisel verinin tanımının yapılması lazım. Benim bedenimin ya da fiziğimin, şehrin kişisel alanım dediğimiz, yani evim ya da özel bana ait olan bir yerin dışındaki olan görüntüsü KVKK değildir. Kişisel veri nedir? Kişisel veri benim ekonomik verimdir, sağlık verimdir.
1: EC numarandır.
2: Ya
1: kişisel işte, veridir bu.
2: Kişisel Türkiye Cumhuriyeti E-Devlet'te kullanmış olduğumuz numaramızdır. Bunlar hani hesaplardır. Hesap numaralarımdır. Ne bileyim, benim şahsımla alakalı olan en önemli şeyler mesela sağlık durumu. Benim bir rahatsızlığım vardır. Bunun bilinmesini istemiyorumdur. Bu kişisel bir bilgidir. Yani hastanelerde de bu bilginin ifşa edilmemesi gerekir.
1: Ki ediliyor.
2: Ediliyor ama edilmemesi gerekir. Kişisel veri budur. Benim şahsıma ait olan şeylerdir. Benim bedenimin şehrin umuma açık, kamuya açık herhangi bir noktasında olması kişisel bir veri değildir.
1: Hemfikiriz. %100 katılıyoruz.
2: Öncelikle bunun tanımını düzeltmeler lazım.
0: Biz de aynı şeyi düşünüyoruz ama Kanunu yapan ya da KVKK'yı uygulayan arkadaşlar çok fazla böyle düşünmüyor yani. Onu yapmayın, bunu yapmayın. Bu da vatandaşa ya da bunu kötü niyetli kullanan insanlara başka bir güç gösteriyor. Çok güzel bir şey söyledin Ahmet Bey. Telegram'dan vırttan zıttan salak sapık gruplarla 10-30-50 lira vererek benim tüm verimi görebilen yerde ben kişisel veri olarak sokakta yüzüm görülüyor. Ay namahrem diye eskiden kadınlar kaçardı biliyor musun? Şimdi kalmadı. Evet. Şimdi ona doğru dönüyor. Ay namahrem benim yüzüm görünmesin, benim plakam görünmesin. Sen kimsin? Yani ben seni görsem ne olur, görmesem ne olur? İyi, sen geçeceksin diye tüm kameraları kapatalım. Gözlerimizi de kapatalım, hiç kimse görmesin. İşte düşünsene kapalı çarşıya gidiyorsun İstanbul'a ya da Kayseri'de kapalı çarşıya gidiyorsun. Şöyle bir kare alacaksın, neyi anlatacaksın? Kapalı çarşımız çok güzel ya da çok kalabalık. Bak insanlar böyle yaşıyor burada diye bir şey anlatacaksın. Yayınlayamazsın kardeşim, niye? İçinde insan yüzleri var. Peki sebep? Yani ben burada oradaki geçen Ayşe Hanım'ı üstündeki kıyafet sebebiyle özel olarak kadrajı alıp Ayşe Hanım özelinde bir şey yaptıysam, manşetleme yaptıysam ve Ayşe Hanım buna razı değilse ben bunu anlarım. Ama kalabalığı çekiyorsun, yayınlayamazsın diyor. Allah Allah. Okuldan mesela fotoğraf çekeceksin. Öğrenciler mezun. Düşünsene ya, gazetecisin. Öğrenciler yıl sonu işte bu hafta mezuniyetleri var. Mezuniyet derken hani okul bitecek, karne heyecanı vesaire yaşanacak. Okul bahçesinden fotoğraf yayınlayamazsın. Niye? Çocukların yüzü görünüyor. Ne yapayım? Yani oraya fotomontajla ya da yapay zeka ile koyun mu yerleştireceğim? Çocuk işte.
2: Ya bunu Google'ın Street dediğimiz o şeyde o yapıyor mesela araçların yolu üzerinde ama geçmiş gelecek evet. Hani tarihsel bir şeysi var. Onunla ilgili bir dava süreçleri oldu. Yani yol kenarında falan değişik görüntüler yakaladı Google'un hı-hı. kameraları. Onunla ilgili hı-hı. onlar belli bir sansürleme yapıyorlar. Onlar ama dediğin gibi şehrin genelini gösteren şehrin de fotoğrafını çek. Uydudan da fotoğraf çekmesinler abi o zaman.
1: Yani, ham görüntüler bu adamların elinde var. Sana yayınlamıyor ama kendinde var. Şimdi aynı mantıkla o zaman işletmeler, dükkanlar var ya caddelerde. Bir de bunların güvenlik hı-hı. kameraları var. Hem dükkanın içini hem de yolu, kaldırımı çeken.
2: Aynen.
1: O zaman ben de şunu derim. Bir kaldırımda yürürken bir baktım yolu gören bir kamera var. O zaman dava açayım. Ben buradan geçiyorum. Bunun güvenlik kamerası beni çekiyor. Bu KVKK'ya giriyor.
2: Aynı şeye
1: giriyor. Çekemesin göre, kardeşim deme lazım
2: doğru,
1: o zaman.
2: Doğru. Aynı şekilde çok yolu gösteriyorsa ya, şey yapamazsın. Ya. Çekemez. Eğer belediye bunu diyorsa... Sokaklardaki bütün yolu gösteren, caddeyi gösteren kameraların hepsine de aynı şey uygulamayı yapmak zorundalar.
1: Gireceğim o zaman ben elimde değnekle gezeceğim. Gördüğüm yerlerdeki kameraları çevireceğim. Adam bana dükkanı diyor sen ne yapıyorsun kardeşim?
2: Ona yapamayız.
1: KVKK kardeşim ben bunu kapatmaya yetkim var. Sen beni çekemezsin. Yok, deme zaten, hakkım var o zaman.
2: Ona yetkin yok da hakkım var.
1: Hakkım var o zaman. Kendi kanunumu kendim kurarım o zaman.
0: Ya zaten çok işte bu tür ya, hadiselerde yolu açınca her şey üst üste gelmiş oluyor. Dediğin doğru Halil'cim. Mesela diyorsun ki kamuya açık değil kendi seyrediyor diyorsun. Benim dükkanımdaki güvenlik kamerasında ben kendim seyrediyorum. Ne yapayım şimdi? Yayınlamayayım mı? Çıkartamayayım mı yani? Hani şimdi mesela restoranlarda, mekanlarda da kameralar var. Bir de bunun haricinde adam mesela sosyal medyası için çekim yapmaya çalışıyor. Beni çekemezsin. Ben yemek yiyorum. Bu benim alanım. Bu benim özel alanım. Doğru mu? Sen beni reklam olarak kullanamazsın. Ha benden izin istersin. Buna bir şey demem ama bunun dışında çekemezsin. Bu KVKK'ya girer mi? Evet girer. Ama sokaktan geçen bir insanın görüntüsünün olması ve bunu özel olarak afişe edip bir yerde yayınlamadığım sürece hani anladın mı? Bak sen buradan geç. Burada problem yok. O zaman hırsızlar şikayette bulunsun. Efendim güvenlik kamerası görüntüsümüzü yayınladılar. Bu kişisel verilere girer. Niye? Ben görünmek istemiyorum. Tamam hırsızım yakaladınız ama benim yüzümü niye yayınlıyorsunuz? Desene diyeceğin adama.
1: Haklı.
0: Yaptığım zanaatımın görünmesini istemiyorum desene. Aynı hadiseye haklı. Geliyor. Bu sapıklığın bir an evvel toparlanması lazım diye düşünüyorum. Yani bu başka bir noktaya gidiyor. Belediyeleri yarın bir gün ekran kapattıracaklar. Hiç kimsenin de ses çıkmayacak. Yarın bir gün dediğin gibi özel kameralara dönecek. Öbürüne dönecek. Kişisel veriler diye bizi yaşatmaz hale gelecekler. Bu kadar abartmamak lazım.
1: Arabalarda
2: araç kamerası.
1: Çekiyor. Bak bugün bir tane kırmızı ihlali önümdeki bir araç ihlal yaptı. Benim arabamda da araç kamerası var. Şimdi yayından sonra haber ekibime vereceğim. Kabak gibi görünüyor. O zaman benim yaptığımda evet. yani kameramın ve bak bunu burada bir ihlal var. Suç var. Benim araç kameram bunu çekti. O zaman biz bunu yayınlamayalım. Ne yapacağız?
2: Adam dava açabilir. Değil benim arabamın trafikte plakasını açık bir şekilde ya da çekmiş.
1: Evet.
2: Benim iznim olmadan benim arabam görüntümün çekildi diye dava açabilir.
1: Ya mesele yayınlamaktan ziyade ben gördüğüm zaman sen beni çekemezsin kardeşim deme hakkım da doğuyor o zaman. Bak yayınlamanın ötesi başka bir şey söylüyorum. Orada bir kamera var ben onu tehdit olarak görüp yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyorum. Böyle bir ihtimal var diyerek
2: Hani o ihtimali seviyorsan herkesin elinde cep telefonu var. Yolda herkes birbirinin cep telefonunun kamerasını kapatması lazım.
1: Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu işin sonu buraya gider diyorum.
2: İşte KVKK.
0: Onun tanımının iyi yapılması ve verinin de iyi görülmesi lazım. Efendim iki tane küçük başlığım var. Onları da toparlayacağım. Aslında daha çoktu ama yayın süremiz hızlı geçti bugün ne hikmetse. Adalar ve Sefke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Artık meclis yeniden içeriden seçecek. Biliyorsunuz ofisinde de operasyon düzenlenmişti. Bundan haberiniz olsun. Bir İBAN mağdurlarıyla alakalı meclise gelen bir teklif var. Türk Ceza Kanunu'ndaki İBAN mağduruna döndü iş. İBAN'ını verenler satanlardan İBAN mağduruna döndü iş. Burası da ayrı bir ama gençler arasında ne yazık ki bu para ihtiyacı sebebiyle yapılabilen işlerden IBAN'ınız başka birinin de para giriyor çıkıyor vesaire. En son size kaçakçılıktan, organize suçlardan, vırttan zıttan geldiğinde böyle far tutulmuş tavşan gibi ortada kalıyorsunuz. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınıyordu IBAN. IBAN'ı kaptıran arkadaşlar ya da satan arkadaşların durumu. Bu yeni eklenen madde üzerinden bir hadise yapılacak ve nitelikli dolandırıcılık kapsamından çıkartılacakmış 12. yargı paketinde gelecek noktalardan bir tanesi. Ama burada şunu da özellikle hesabını insanlar bilsin, özellikle genç jenerasyonda sen ver IBAN'ını, ben sana 80-100 lira 200 lira para vereceğim diyerek IBAN bilgileri ellerinden ve hesap bilgileri ellerinden alınıyor ve onlar da para karşılığı bu işi satıyor. Yani karşılığında cezasının olduğunu bilsinler ve buna göre yapmasınlar diye düşünüyorsunuz ama şuradan bir şey alacak ya da hevesinde bir şey var ya da parası yok ya da para ihtiyacı var. Bir şekliyle bunu bozdurabiliyor. Yani bu gayri ahlaki tutum haline geliyor biliyorum ama bu işi de böyle çok da masum efendim IBAN'ını kaptırmış yanlışlıkla hadisesine lütfen kimse getirmesin. Koca koca adamları senin IBAN'ın ya da senin adına hesap bilgini başka birinin adına veriyorsan, başka birinin kontrolünü veriyorsan 40 sefer arıyor seni. Yani bankadan işte kimliğinin çipini okut diyor, onu yap diyor, geri imza at diyor, SMS'de gönderdim diyor, onu diyor, bunu diyor. Sen tüm bu sistemleri kendi içinde bypass edip IBAN'ını sattıysan, bunun da bir cezası olarak biri dolandırıcılık yaptıysa sen de bu işe ortaksın demektir. Bence yargı paketinde bunu değiştiriyorlarmış ama ben işin açıkçası çok da o kanaatte olamadım.
1: Belki
0: etmezsem.
1: Var ya, yani 100 kişide bir kişi belki masumdur, hakikaten iyi niyetini suistimaldir. Hatta birkaç hafta önce televizyonlara da çıkmıştı. Adana'da bir 23-24 yaşında bir kız kardeşimiz, bacımız bir mağdur olmuş. Çok eski bir arkadaşı ricada bulunmuş. İşte IBAN'ı kullanmayla alakalı. İşte benimki blok oldu. Şuradan şu gelecek. Hemen şunu yapacağım derken bir haftanın içinde ne kadardı rakam ya? 300 milyon mu? 400 milyon TL mi ne? Böyle bir hesap hareketi var. Bir haftanın içinde. Kız, yani bu yeni değil. Şimdi tutuksuz yargılanmak üzere çıkmış ama 1,5 yıl mı 2 yıldır da hapiste yatıyor. Tekrar bir daha girecek. Ve o üzerinden araştırdıklarında o da başkasına da veriyor. Yani IBAN'ını verdiği kişi de başkasıyla da paylaşıyor. Onun üzerinden kız tam anlamıyla cahil, tam anlamıyla saf, iyi niyetinin belki bir arkadaş kurbanı oldu.
2: Hani şifresiz yakıt alamıyoruz. Yani biz kendi hesabımızdan yakıt alırken hani belli bir rakam üzerine şifre istiyor ya. Hani o neyi katta temas,
1: küçük
2: temassız şey yapıyorsun, diyor ki yak depon, artık fiyatlar da arttığı için şifre gir diyor. Lan şifre neydi diyorsun, hani alışmışız 50-100 lira 200 lira hani temassız ödemeye. Orada bile biz kendimizi kilitliyoruz. Bunlar o kadar milyonları nasıl çevirdiler ya bir güvenliğe takılmadan?
1: Çevirmişler işte, nasıl yaptılarsa yapmışlar maalesef. Hani burada Mustafa'ya şu konuda katılıyorum. Yani %99'u bunu bilerek, isteyerek ve bir kendince bir harçlık gibi bir para kazanma yolu. Haftalık diyor işte sana 1000 lira para veririm diyor. Ben bunu daha önce etrafımda da duydum. Gençler arasında birilerine IBAN kiralayıp haftada ya da ayda 1000 lira para alıyorlardı. O zamanın parasıyla. Bu 1-2 yıl öncesinden bahsediyorum.
2: IBAN kiralama diye bir şey
1: çıkıyor. Tabii var IBAN kiralama. Çocuklar da genç, para ihtiyacı var. Tamam diyor. Sonuçlarının ne olacağını bilmiyor, kestiremiyor. İşin cahili bilse bile ya bana bir şey olmaz diyor. Hesap nasıl olsa benim diyor. Geri alırım diyor belki kendince. Ama işte bak sonuçlar bu oluyor. Senin yıllarca hapis yatmana neden oluyor.
2: Hayır, cahiliye dönemi varsa bankaya başvurursun, hesabımı kapat dersin, bilgilerim çalındı dersin, bir şey yaparsın. Yani bu işi ticari olarak üzerinden para kazanmaya çalışan insanların ki tamam suça giriyor, cahilliklerinden suça bulaşıyorlar. Ama biz kendi hesabımıza, ya atıyorum A bankasında maaş hesabım var, B bankasındaki kredi kartımı ödeyeceğim. Onda bile açıklamayı ayrıntılı bir şekilde, bu benim kendi hesabım, kendi hesabıma işte 10 bin lira para gönderiyorum diye ben açıklamayı suçlama yazıyorum ne olur ne olmaz diye.
1: 2 yıl kadar oldu, bir şey anlatayım. Benzer bir olay. Bir arkadaşım, samimi bir arkadaşım ve benimle aynı yaşta 50-51 yaşında bir arkadaşıma bir tanıdığı demiş ki benim için 500 tane hat al.
2: Telefon attı.
1: Telefon attı. 500. Hat al 500 tane ve 500 tane için o zamanın rakamıyla ya 50 bin lira gibi bir rakam teklif etmişler. İyi bir paraydı yani 2 yıl öncesinin ya da 3 yıl öncesinin 50 bin lirası bugünün 150-200 bin lirası var mıdır aşağı yukarı. Bana dedi ki ya böyle böyle bir şey var, ben diyor tanıyorum, İstanbul'daymış o da, ne olacak diyorum, ya işte bunlar diyor call center'lar şöyledir böyledir. Sen de diyor al diyor 50, 100, 200, 300 ona göre sen de 20-30 bin lira para kazan diye beni aramış. Bana iyilik yaptığını zannediyor güya. Dedim oğlum dedim var. Salak mısın aptal mısın affedersiniz yayında söylemeyeceğim. Dedim bak bu iş böyle bir şey değil. Seni Tonga düşürüyorlar, hapis cezası olabilir. Bunlar işte dolandırıcılar için işte kendine hakim savcı gibi tanıtanlar için kullandıkları kullanat mantığıyla yapılacak şeyler. Yapma aman gözüm. Yahu dedi hesabımı söyle bak dedi iyi ki düşmemişim dedi. Güya bana iyilik yapıyor, sen de yap sen de para kazan diyor bana. Dedim git saçmalama evet. İşte bak bu IBAN kiralamayla hat üzerine hat alıp verme aynı şey.
2: Ay demedin mi süre geri zekalı, o hatların faturalıdır bilmem bir şeydir ya da genelde faturasız kontrol atılıyordu. Evet. Faturalı olsa faturayı ödemedikleri zaman sen ödeyeceksin bunu geri zekalı demedin mi?
1: Daha beterini söyledim de yayında söyleyemiyorum.
2: Ha, iyi o zaman.
0: Peki efendim, laf sokakta da neyimiz var diyeceğim. Onun öncesinde çok özür diliyorum. Dün CHP'de bir devrim, deprem ne diyorsanız deyin o oluştu. İl Genel Merkez il başkanlığı görevinden Ufuk Ozan Gölbaşı'nı aldı. Onun yerine Marzoğlu'nu atadı. Okan Marzoğlu il başkanı olarak atanmış oldu. Henüz il binasını onlar teslim almadı. Dün CHP il başkanı, eski il başkanı diyeceğiz artık, Ufuk Ozan Gözbaşı partilerle beraber bir basın açıklaması düzenledi. Biz bir devir teslim töreni yapmayacağız. Henüz yazısı gelmedi. Gelsin bakalım nasıl gelecekler. Nasıl devralacaklar? İşte bu teşkilat istemiyor filan dedi ama bir taraftan da Kılıçdaroğlu tarafının ya da mutlak mutlan tarafının ne diyorsan onun da bir yakınlaşması vardı. Bizim CHP Kayseri il binasının üzerinde hala Özgür Özel'in afişleri asılıyordu. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde yazı tebligatlar tamamlandıktan sonra bu işin de dengesi değişecek. İnşallah gerginlik olmadan çözülür diye umut ediyoruz iş ama CHP'de o kaynayan sular Kayseri'ye de ulaşmış oldu. Kayseri Milletvekili Sayın Aşkın Genç de Özgür Özel tarafında durarak bir açıklama ve açıklama zincirine geçmişti. Artık CHP'den bir milletvekilimiz olmayacak gibi görünüyor önümüzdeki süreç itibariyle. Yani en azından seçime kadarki olan süreçte de Aşkın Genç eğer yeni bir parti kurulacaksa oraya doğru gidecek. Daha ısrar ederse işte disiplin süreci vesaire vesaire, biliyorsunuz CHP'de kazan öyle kaynıyor. Orada da sandığı değiştirecek, niteliği değişecek, partiyi değiştirebilecek bir sürü opsiyon var. Bu da son dakika güncellemesi olarak aramızda kalmış olsun ve söylemiş olalım. Laf sokakta deneyimiz var Ahmet Beyciğim.
2: Yangın suçlarında cezalar ağırlaştırıldı.
0: Yangın çıkaranların suçları değil mi? Yangına sebebiyet verenler vesaire.
2: Dönemi geldi.
0: Orman yangınları dahil olmak üzere yanlış bilmiyorsam cezaları arttırılmış oldu.
1: Bir son bir parantez açayım. Konunun başında meteorolojiden bahsederken Avrupa'da inanılmaz bir sıcaklar var. Türkiye'ye gelme ihtimali var diyorlar ama bir hafta iki haftalık bir süreç. Çoğu Avrupa ülkesinde tarihlerinde görülmemiş 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar var Mustafa. El Niño sıcakları diyorlar ve iki hafta içerisinde Avrupa'ya tekrar ilave ve daha fazla 50 dereceleri bulan sıcaklıklar gelme ihtimali var. İtalya'da, Fransa'da hayatını kaybedenler var. İtalya'da 3 gün boyunca okullar tatil edildi, işletmeler, işte nefes darlığı olan, kalp hastalığı olanlara idari izinler sayılmaya başlandı. Türkiye'ye gelme ihtimali var. Avrupa'da klima satışları bitmiş, stoklar bitmiş durumda ki bunlar yıl ortalamasına 25-30 dereceyi geçmeyen ülkelerde 40 derecelerin çok çok üzerinde tarihte görülmemiş sıcaklıklar var. Türkiye'ye gelme ihtimaline karşı da biz de şimdiden tedbirimizi ya da öyle bir niyet olanlar için de bir uyarıda da bulunalım derim.
2: Tamam, şu ihmal sonucu ben haberinde röportajında bir detayını kısaca vereyim. İhmal sonucu yangına sebep olanların yaptırımı 3 ila 10 yıl. İhmal sonucu. Kasten yangın çıkartmak 10 yıl. Ve örgüt faaliyetleri kapsamında orman yakmanın cezası müebbet hapis cezası olarak belirlendi.
1: Çok iyi.
0: Güzel.
2: Yani bu işi kasten yapıyorsanız müebbete kadar yolu var. İnsanlara tabii bunu sorduk. Sizce bunlar da yeterli mi? Ne düşünüyorsunuz diye.
0: Peki sokak konusunu efendim bir susalım. Biz bugünlük müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde yeniden birlikte olacağız. İnşallah güzel haberler alacağımız bir gün karşımızda olur İnşallah. Efendim. Hava güzel diyor meteoroloji. Halil Bey de çok ısınacağız diyor. Bakalım hep beraber yaşayıp göreceğiz. Yarın yine aynı saatlerde yeniden aynı frekansla Radyo Radar'da görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
4: Lerine bu kadar kolay söndürebiliyorsak ölümü de bu kadar kolay göze almamız lazım o zaman.
5: Ormanlarımız, nefesimiz, ciğerimiz, onları korumalıyız yani.
6: Çöp atmamayı öğreteceksin. Daha böyle korunur.
7: Onları yakma.
8: Vatandaş olarak da hepimizin duyarlı olması gerekiyor.
9: Bunu yakan şahıslar var, hainler var. Tabii ki bunlara önlem alınması gerekiyor.
10: İhmal sonucu yangına sebep olmanın yaptırımı 3-10 yıl, kasten yangın çıkarmak 10 yıl ve örgüt faaliyeti kapsamında orman yakmanın cezası müebbet hapis cezası olarak belirlendi. Sizce verilen bu cezalar yeterli mi? Ormanları korumak için neler yapmalıyız?
4: Cezaların yeterli olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü bu artık çok klasikleşmiş bir olay ve insanlar buna sıradan tepkiler vermeye de başladığından kamuoyunun da zaten buna yeterli bir tepkisi yok. Ondan gayrı yani bence daha da ağır. Daha ne kadar ağır olabilir birazcık bunu düşünmemiz lazım yani. Ülkemizin ciğerlerine bu kadar kolay söndürebiliyorsak ölümü de bu kadar kolay göze almamız lazım o zaman. Ya başta her şey eğitim. Her şey eğitimden geçiyor. Yani çocukları buna göre eğitmemiz lazım. Çocukların doğa sevgisini oluşturmamız lazım küçük yaştan itibaren. Ki buna yönelik de çok fazla yani şu an ulaşabilirliğimiz mevcut çoğu şeye, çoğu kaynağı. Çocukları eğitmek açısından özellikle doğa sevgisine, ağaç sevgisine. Çocuğa yani yeşilin ne olduğunu, temanın ne olduğunu öğretmek gerekiyor. Ya tamamen her şey çocukta bitiyor.
5: Mesela piknik yaptığımız zaman oraları aldığımız gibi bırak.

0: çıkmaz.
1: Çöp dökmeyeceğiz. Plastik atık atmayacağız ormana. Piknik yaptığımız zaman pisliğimizi oraya bırakmayacağız. Daha duyarlı olacağız. Yeterli değil. Ormanlar, ağaçlar bizim yarınlarımız. Ülkenin yarınları, geleceği. Daha ağır cezalar vermesi gerekiyor. Müebbet hapis cezası, para cezası değil de müebbet. Daha ağır yaptırımlar gelsin diye düşünüyorum.
0: Valla piknikte mangal yapmamalıyız. Mangal yapılacak, belediyelerin mangal yapacak alanları var. Oralar tercih etmeliyiz daha çok. Hani insanlardan uzak, ormana gitmek istiyor insanlar, haklılar ama biraz da böyle tedbirli davranmak lazım. Ben o konuda bunları söyleyebilirim. Bileis diye tabii ki yapanlara ceza verilir ama yani onu bilemeyiz. Bileis diye mi yaptı kendisi? Bileis diye neden orman yaksın ayrıca? O da var. Hani rant sağlamak amaçlı mı orasını bilemem tabii ki. Onu da büyük insanlar yaptırıyor olabilirler.
2: Aşağına koyarım. Ormanı yakmam.
3: Şimdi insanların bir kere insan olması lazım. Kendisi bilmesi lazım. Bulunduğu çevreye gittiği zaman insanlar temiz bir mekan istiyor, güzel bir doğa istiyor ama orayı pisletip en sinir oldum, mahvoldum nokta bu yani. Hangi alana gidersen git, bak Ankara'dan geliyorum, gezmeye geldim bugün Kayseri'ye. Her alan kirletiliyor. Bunu biz yapıyoruz. Her kişiyi devletten bekleyemezsin. Ailelerde çocuklarına bir orman sevgisini, bir insan hayvan sevgisini küçükten aşılayacaksınız. Yani parka gidiyorum, içim acıyor. O güzel yetişen çiçekleri onlar ne yapıyor? Çocuğu kopartıyor da ben arkada sinir oluyorum. Ben tepki veriyorum. Çocuğum niye kopartıyorsun diyorum. Anne baba o kadar laçık ki. Bunu öğreteceksin. Çöp atmamayı öğreteceksin. Doğa böyle korunur.
4: Tabii ki insanları bilinçlendirebiliriz. Sıcak havalarda dikkat etsinler malum sigara, mangaldır vesaire şeyler. Tabii ki önlem olarak yine de olabilecek, çıkabilecek yangınlara karşı da önlemlerimizi almamız lazım. Yani alet, edevat, işte araçlar, araç ve gerekler. Bu şekil. Şimdi şu an uygulanıyorsa bu şekil anlattığınız gibi bence çok güzel. Hatta desteklenmesi lazım. İnsanlara en azından caydırıcı olması için. Çünkü ormanlar malum ciğerlerimiz önemli. Tabii ki bunun bir de diğer yanı da var. İlla ki binaların yükselmesinde falan bu tarz şeylere de tabii ki önlem alması lazım. Bilinçli olmadıktan sonra insanlar ne kadar ceza verirseniz verin sıkıntı değil. En önemli olan eğitim. Eğitim yani bu şekil.
5: Onu orman koruma memurları kullanmak gerekiyor. Ben de İzmirliyim, İzmir'den geliyorum. İzmir'de de biliyorsunuz çok yer yanıyor. Hatta ben gelirken bile bir yangın vardı yani. Bunu yakan şahıslar var, hainler var. Tabii ki bunlara önlem alınması gerekiyor. Bence caydırıcı yani, bilmiyorum yani. Hapiste yatmak var, sicilini bozmak var. Yanlış da yaksan. Ama öbürleri zaten bilerek yapıyor. Bildikleri için az bile aslında da yani caydırıcı olabilir. Bunu görüp de söylemek var, ihbar etmek var. Bunu yapmayan insanlar da çok.
6: Bence yeterli değil ama vatandaş olarak da hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Piknik yapmaya giden vatandaşlar dikkat edecek. Piknik yerlerinde yakacak mangalı. Onun haricinde daha çok kontrol edilecek, daha çok sıkı takip edilecek. Bence kısasa kısas olması lazım. Onun için atacaksın yakacaksın onu. Anca böyle önüne geçilir. Sigara içip atmak yok böyle. Avrupa'nın hiçbir yerinde. Bırak sigara atmayı, mendil kağıt atamazsın camdan. Sen takip eder, cezasını yazar. Ama bizim burada her şey farklı. Söylüyorsun, sana ne? Trafikte ya yeşil yanıyor diyorum. Bak bana yanıyor diyorum, trafik polisi misin diyor. Örneğin bunlar, bunun gibi şeyler çok arkadaş. Eğitimden başlıyor. Biz bunu ta çocuk okula gitmeden alıştırmamız lazım.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job

0: Bir Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gidiyor. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey, sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairliğiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey, ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruha Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karahisarlı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek kemer altında halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulu Kışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken, müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya'da Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatına ve eserlerine derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği notaları ve mısralarıyla birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey veçiyah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey, ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpküpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de İz Bırakanlar.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
7: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çin'de geliştirilen bir süper bilgisayar, ABD'deki rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü bilgisayarı unvanını aldı. Ülkenin teknolojik gücünün bir ölçütü olarak kabul edilen Top 500 listesi 2017 yılından bu yana ilk kez bir Çin bilgisayarı ilk sırada yer aldı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformun ise henüz netleşmediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortamdan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının düşmana yardım sağladığı iddiasında bulundu. Almanya'da yayımlanan bir rapor, ülkede günde ortalama 11 Müslüman karşıtı vaka meydana geldiğini ortaya koydu. Fransa'da Ebola vakası görüldüğü bildirildi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta sona eren iktidardaki İşçi Partisi toplantısında ABD ve müttefiklerden gelen tehditleri gerekçe göstererek, nükleer gücü sürekli arttırmanın istikrarsızlaşan dünya koşullarında en doğru ve tek yol olduğunu savundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken, Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik, yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk-İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
2: Mirasın izleri. Dijital manşet.
4: Dijital manşetle beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Dijital manşet.
0: Nöbetçi Eczaneler.
5: Karacalar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 28 52. Nur Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 202 02 01. Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 251 10 50.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. İkinci amatör kümede normal sezonun ardından oynanacak olan playoff müsabakaları bugün oynanacak. Yarın haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor başlıyor.
4: Kayseri'de Radyo'da ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Bugün çok başka bir konuğumuz var. Genç girişimci, yazılımcı, bilişim, dijital vatandaşlık birçok konu üzerine konuşacağımız Hasan Sönmezer'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
5: Tabii ki. Ben Hasan Sönmezer. Teknopark'ta bir teknoloji şirketim var. Mobil uygulama ve yazılımlar geliştiriyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da. Mobil uygulamalarımızı kullandırmaya çalışıyoruz.
4: Çok güzel. Aynı zamanda da elektrik elektronik mühendisisiniz değil mi?
5: Okudum. Doğru. Evet, yurt dışında okudum.
4: Çok güzel. Nerede okudunuz? Nasıldı?
5: Ukrayna'da okudum. Mezun değilim. Savaş nedeniyle yarım kaldı. O yüzden mezun olamadım. Ama yetkinliğim devam ettiği için de elektrik elektronik mühendisi olarak değil de tamamen teknoloji sektöründe faaliyet gösteriyorum. Yöneticilik yapıyorum.
4: Çok güzel. Bundan bahsetmişken şunu da soralım. Yurt dışında okumak zor mu?
5: Aslında daha kolay. Ben oradayken bizim para birimimiz çok değerliydi. Biraz daha para birimi açısından rahat ediyordum. Daha kolay karşılıyordum bir şeyleri. Ama şu an tabii ki Avrupa'ya kıyasladığımız zaman Avrupa'da Türkiye'ye göre çok daha zor mali açıdan.
4: Peki elektrik elektronikten yazılıma nasıl kaydınız? Yani yazılım dünyasına girerken kafanızda neler vardı? Nasıl girmeye karar verdiniz?
5: Aslında ben elektrik elektroniğe, ben lisede biyomedikal bölümü okudum. O yüzden de elektrik elektronik mühendisi olmak istiyordum. O yüzden elektrik elektronik mühendisliği bölümüne gittim. Devamında da ben Türkiye'de ilk başta medikal şirketi kurdum. Şahıs şirketi olarak. Belli bir süre onu işlettim. Sonrasında dış ticaret alanında kendimi geliştirmek istedim. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde de işletme bölümünde

0: Anda tüm Türkiye'de 2 veya 3 ay içerisinde de Avrupa pazarında olmayı planlıyoruz uygulamamızda.
1: Çok güzel. Biraz uygulamanızın detaylarından da bahsedebilir misiniz?
0: Uygulamamız aslında veterinerlik hizmetlerine aracılık ediyoruz. Ama aslında uygulamamızı büyük başlıkta anlatmak istersem hayvanlar için e-nabız sistemi yapıyoruz bir nevi. Hayvanlar rahatsızlandığı zaman butonlarla çağrı oluşturabiliyorlar, veterinere ulaşabiliyorlar, danışmanlık hizmeti alabiliyorlar, bütün kayıtlarını sistemden tutabiliyorlar. Devamında geçmişte bir hastalığı varsa aşı kayıtları hepsini sisteme entegre edebiliyorlar. Bizim sistemimiz üzerinden sigorta kesebiliyorlar. Tamamen hayvanlar için yapılmış interaktif bir uygulama aslında.
1: Çok güzel. Aslında bir nevi bu insanlar için 112 acilin hayvan hali diyebiliriz. Ama sadece biraz da özel bir hastane hizmeti gibi bir ön görüşmenin olduğu, daha sonrasında işte muayenenin en yakın veterinerin bulunduğu bir uygulama diyebiliriz aslında.
0: Evet, doğrudur. Biz acil durumlarda ve ayrıca danışmanlık hizmetlerini çok daha kısa sürede ve çok daha kolay edindirmeyi planlıyoruz kullanıcılarımıza. Hem evcil hayvanlar için hizmetlerimiz var, hem mandır hayvanlar için, veterinerler için de tamamen geniş bir işlem ağı sunuyoruz aslında.
1: Çok güzel. Peki nereden esti bu fikir? Yani böyle bir aslında ihtiyaç olduğunu nasıl hissettiniz? Bir hayvan besliyor musunuz ya da bir ilginiz var?
0: Hayvan beslemiyorum ama çok severim. O yüzden düşünüyorduk böyle bir uygulama var mı diye araştırdık devamında, aklımıza fikir geldikten sonra. Dünyada böyle bir yapılmış uygulama olmadığını gördük. Devamında dedik ki biz neden yapmayalım? Sonrasında şirketimizi kurduk, ekibimizi oluşturduk. Teknopark başvurularımızı yaptık ve kabul edildik. Çok güzel bir ekip olduk, çok güzel bir şirket olduk. Şu anda da piyasaya giriyoruz çok şükür.
1: Aslında bu uygulama hani her saat, gecenin bir saatinde bile bir hayvanınız rahatsızlandığında en yakındaki bir veteriner kuruluşun ya da bir doktorun aslında iletişime geçebilmeniz ve o konumla birlikte gidebilmenizi sağlıyor. Aslında hayvanların da canının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu burada göz önüne sermiş oluyoruz.
0: Evet, doğrudur. Çünkü gündüz değil de gece vakti herhangi bir veteriner bulmak biraz daha zor oluyor. Açık mı değil mi aramak lazım, araştırmak lazım. Ama bizde bütün veterinerler açık olduğumuz sistemden belirttiği sürece ve hastalarımız, evcil hayvan sahiplerimiz butona bastıktan sonra o an açıklarsa bütün veterinerlerimize ulaşabilirler. Ve aynı zamanda da en yakın veterinere yönlendiriyoruz olabilecek.
1: Çok güzel. Peki yapay zeka yazılım araçları hani artık çok fazla var. Peki artık bu yazılım sektörü yapay zekanın eline mi geçiyor diyebilir miyiz? Yoksa işlerimizi biraz daha mı kolaylaştırıyor?
0: Evet, aslında ele geçiriyor diyemeyiz ama işlemlerimizi çok daha kolaylaştırıyor. Devamında yapay zeka ile tamamen bir uygulama yapabilirsiniz ama uygulama çok geniş kapsamlı olmaz, güvenilir olmaz. Çok da aslında geniş kitlelere hitap edemezsiniz. Devamında uzman bir kişinin sürekli onu kontrol etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Biz yapay zeka işimizi elimizden alacak değil de yapay zekayı çok iyi kullanarak bir asistan olarak kullanıyoruz. Ve çok daha işimize yarıyor.
1: Peki bu uygulamayı aynı zamanda aslında yurt dışında da işte vatandaşlara sunuyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu işte vize tarzı bir işlemler olmuyor mu? Hani onu nasıl hallediyorsunuz? Yurt dışında bir şirket mi kuruyorsunuz?
0: Yurt dışında bir şirketim var. Estonya'da şirketim var. Dijital vatandaşım aynı zamanda. Bu sayede şirketimi kurmam ve işletmem çok kolay. Ve Avrupa pazarına girmem de şirketim sayesinde çok daha kolay gerçekleşiyor.
1: Peki buradan bilmeyenleri de aslında bilgilendirelim. Dijital vatandaşlık nedir? Yani şimdi sonuçta şirket kurmak dışarıdan hani çok havalı duruyor, çok güzel gözüküyor. Ya ne güzel şirket kurmuş diyorlar. Ama işte bunun arkasındaki işte bürokrasiler, vergi yükümlülüğü var bir de. Yani nasıl oluyor?
0: Ya Estonya Avrupa Birliği ülkesi ve olanakları da çok daha yüksek Türkiye'ye göre. Devamında en başta bir başvuru yapmanız gerekiyor ve siz orada hangi sektörde iş yapacaksınız, nasıl çalışacaksınız, ülkeye neler katabilirsiniz, onları yanıtlıyorsunuz aslında. Daha sonra bir mülakat gerçekleştiriliyor, görüntülü bir video gönderiyorsunuz, İngilizce yeterliliğinizi ölçüyorlar ve sizi aslında değerlendiriyorlar. Devamında da onay aldıktan sonra sizin kimliğinizi o ülkedeki bir konsolosluğa gönderiyorlar. Siz oraya gidiyorsunuz, kimliğinizi teslim alıyorsunuz. Daha sonrasında kimlik tamamen dijital olduğu için ve bilgisayara da bir çip vasıtasıyla bağlandığı için bütün devletsel işlemlerinizi ve kağıtsal işlemlerinizin hepsini sistem üzerinden çok daha kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Aslında Estonya'nın da bu konuda sloganı çok basit. Hiçbir devlet birimine gelmeden bütün devletteki işlerinizi dijital üzerinden yapabilirsiniz. Bu da bize çok güzel olanak sağlıyor.
1: Gerçekten çok güzel. Yani şu çağda farklı bir ülkeye gidemeden, bir de hani masrafların o kadar çok arttığı, işte gençlerin ya nasıl gideceğim, nasıl orada iş yapacağım, nasıl iş kuracağım, özellikle dış ticaret alanında aslında dijital vatandaşlık işlemi çok yani pratik ve güzel bir şey aslında. Peki istediğinizde mesela o dijital vatandaşlık aldığınız ülkelere gidebiliyor musunuz? Ya da mesela örneğin ben işte İngiltere'ye gitmek istiyorum. İngiltere'den dijital vatandaşlık almam durumunda işte yeşil pasaportum yoksa da oraya vizesiz gidebilir miyim?
0: Ya dijital vatandaşlık direkt size vize imkanı vermiyor.

0: Ama devamında dijital kimliğiniz sayesinde ve iş yaptığınız sayesinde oradan oturum izni başvurusu yapabiliyorsunuz. Siz aslında o ülke için turist olmaktan çıkıyorsunuz. Artık o ülkenin bir vatandaşı gibi işlem görüyorsunuz. Daha kolay oluyor aslında ve vize işlemleriyle uğraşmıyorsunuz. Tamamen ulusal vizeyle uğraşıyorsunuz. Estonya'da Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Estonya'dan aldığınız bir oturum izni bütün Avrupa'ya sizin çok daha rahat girip çıkmanızı sağlıyor.
1: Çok güzel. Aslında dijital vatandaşlık sayesinde o ülkeye gitmeden hem o ülkenin vatandaşı olmuş oluyoruz hem de bir seçim hakkı haricinde evet. Diğer vatandaşların işte var olan imkanlarından bizler de faydalanabiliyoruz.
0: Evet, banka hesabı açabiliyorsunuz, bankanızda para giriş çıkış yapabiliyorsunuz, şirketinizi uzaktan yönetebiliyorsunuz, oradan bir kişiyi görevlendirebiliyorsunuz. Türkiye'den oradaki şirketinize eleman alabiliyorsunuz ya da o ülkeden birine eleman alabiliyorsunuz. Aslında normal bir şirketin hiçbir farkı yok. Sadece uzaktan yönetiyorsunuz ve işlemleriniz çok daha kolay gerçekleşiyor.
1: Ya bir zamanlar böyle eskiden şey olurdu ya, işte başka ülkeden başka ülkeye gitmek, nasıl gideceğiz işte, çok önceden işte deve verme şeylerle olunca yol kat edilirdi. Daha sonra işte teknoloji çıktı, insanlar anında dünyanın diğer ucuna mesela mesaj gönderebilir hale geldi. Şimdi aslında oturduğunuz yerden aslında belli işlemleri hallederek oranın vatandaşı bile olabiliyorsunuz. Yani evet, her geçen gün doğru. Yeni nesille birlikte farklı şeyler de çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki Türkiye'de oturup yurt dışındaki şirketleri ve ekipleri yönetirken mesai kavramınız hani kalmıyordur. Çünkü sonuçta özel hayatınız var. Aynı zamanda farklı ülkelerin farklı saat dilimleri de var. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz?
0: Aslında bizim sektörümüzde mesai kavramı çok fazla yok. İş olduğu zaman o işi yapmamız gerekiyor. Devamında da hobilerimiz olduğu sürece aslında çok fazla sıkılmıyoruz. Hem hobilerimize istediğimiz gibi vakit ayırabiliyoruz. Hem de gece veya gündüz bizde mesai kavramı olmadığı için iş olduğu zaman çalışmamız gerekiyor. Çok da zorlanmıyoruz. Aslında çok sevdiğimiz bir iş türü aslında.
1: Çok güzel. Peki yapay zekayı ne derecede kullanıyorsunuz?
0: Yapay zekayı biz asistan olarak kullanıyoruz. Örnek veriyorum, çok uzun işlem sürecek kodlamaları bir şekilde ona yaptırıp devamında kontrollerini biz yapabiliyoruz. Günlük işlerimizde maillerimiz geldiği zaman otomatik olarak ona cevaplandırma değil de onun süzgecinden geçiriyoruz. Cevap vermemiz gereken yerleri onunla birlikte değerlendiriyoruz. Yapay zekayı biz kullanmayı aslında çok seviyoruz. Tamamen bizim asistanımız olarak görev yapıyor. Bizim bütün işlem yüklerimizi çok daha kolaylaştırıyor.
1: Aslında işin içine böyle yurt dışı farklı ülkeler girdiğinde dil kavramı da ister istemez ortaya çıkıyor. Yani ne kadar İngilizce ortak dili olsa da aslında bu dili hakim olmayan, bu dili bilmeyen çok fazla vatandaş, çok fazla insan var. Bunu da yine yapay zekadan yardım alıyor musunuz? Mesela
0: evet,
1: örneğin Japonya'da bir ticaret yapacaksınız. Japonca öğrenmek o kadar basit bir şey değil sonuçta. Çoğu da hatta İngilizce dilini bilmiyor. İnsanlarla birebir olduğu için iletişim. Onun için yine bir yapay zeka araçları kullanıyor musunuz?
0: Evet, tabii ki kullanıyoruz. Normalde İngilizce biz bütün maillerimizi cevaplıyoruz ya da İngilizce mailler geliyor. Ama tabii ki kendi dilini kullanmak isteyenler oluyor. İngilizcenin yeterli olmadığı kısımlar oluyor. Yapay zeka işimizi çok daha fazla kolaylaştırıyor bu konuda. Çünkü hata payı yapay zekanın biraz daha düşük normal çeviri sistemlerine göre.
1: Peki aslında işiniz tamamen böyle işte oturarak belki işte ekran başında dijital olarak yaptığınız bir şey. Hani birçoğu en azından. Ekran başında da aslında bitmeyen mailler, mesajlar, projeler derken o dijital çağın getirdiği yalnızlık hissi size de oluşuyor mu?
0: Aslında oluşmuyor. Çünkü biz bu tarz çalışmaya alıştık. Yeni başlayan birisi için oluşuyordur ama bizim için çok fazla oluşmuyor. Aslında seviyoruz. Mesai kavramımız olmadığı için çok seviyoruz. Devamında hobilerimize vakit ayırabiliyoruz. O yüzden bizim için çok zorlayıcı bir sorun değil açıkçası.
1: Bir de şimdi şöyle, uygulama geliştirmek aslında yeni nesil bir meslek. Hani her ne kadar uzun süredir uygulamalar olsa da şu an daha da rövanşta. Yani insanlar uygulama geliştireyim, oradan bir gelir kaynağı elde edeyim. Hatta şey gibi düşünebiliriz, insanlar artık ev alıyor, araba alıyor. İşte bunu kiraya veriyor örneğin, oradan bir gelir, bir getirisi oluyor sürekli. Uygulama geliştirmede de aslında aynı şekilde bir böyle yatırım tavsiyesi olabilir mi yani? Bu arada bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu yönden mesela para kazanmak isteyen gençler için.
0: Yatırım tavsiyesi değildir ama herhangi bir fikir varsa akıllarında ve o fikire çok güveniyorlarsa maliyeti ne olursa olsun aslında karşılamalarını isterim ve girişmelerini isterim. Çünkü bir şekilde hayal ettiğimiz paralara ulaşmak normal harcamalarla gerçekleşmiyor. Belli riskler almanız gerekiyor. Bu riskler sizi batıracak derecede de olabiliyor. Ama tabii burada kişinin projesine ve isteğine göre şekilleniyor aslında. Ama direkt yatırım tavsiyedir asla diyemem çünkü risk faktörü bizde çok yüksek.
1: Ya evet, sonuçta şöyle bir uygulama geliştiriyorsunuz, o kullanılabilir, kullanılmayabilir.
0: Evet.
1: Bir de ekstra şöyle bir şey de oluyor, o uygulamayı geliştirdikten sonra insanların önüne çıkarmak, onu bir reklama dönüştürmek de gerekiyor. Çünkü çok fazla uygulama var. Yani çok fazla oyun, çok fazla uygulama, çok fazla dijital mecra var. Ama hangisi daha popülerse, hangisi daha çok tutuluyorsa ve hangisi daha çok önüne çıkıyorsa insanlar onu kullanmayı tercih ediyorlar genellikle.
0: Evet, doğrudur. Yazılım hizmeti biraz pahalı bir hizmet. Çalışanlarımız olduğu için, personelimiz olduğu için, ama yazılımdan daha çok aslında reklam ücreti çok daha pahalı. Çünkü aylık bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Devamında billboardlara reklam verebilmek için bütçe ayırmanız gerekiyor. Tutundurmak için sosyal medya reklamlarınız var, sosyal medya reklamları vermeniz gerekiyor. O yüzden aslında sponsorluk kısmı ve reklam kısmı bu işin %50'sini oluşturuyor.
1: Evet, de insanlar artık mecbur değilse o uygulamayı yüklemiyor. Çünkü artık o kadar çok uygulama var ki, yani aslında telefonlarımız da bir nevi uygulama çöplüğü haline gelmiş durumda. Hani işte oradan onu indiriyoruz, oradan onu indiriyoruz. Artık her şeyin bir uygulaması var. Yani işte e-devlet işlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. İşte not işlemlerimizi uygulama üzerinden hallediyoruz. Ya da alışveriş yapacağız, yine uygulama indirmemiz gerekiyor. Bir nevi aslında bu da insanların ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani hayvanı hastalandı gece, ne yapacağını bilmiyor. Veterineri belki uyuyor. Başka bir veteriner var mı diye. Yani Google haritalarda belki arayabilir, işte başka bir veteriner var mı, en yakın veteriner nerede diye. Fakat aradığında ister istemez belki ulaşamaz. Hani bu şey de yapıyor mu? Örneğin işte veterinere bir bildirim geliyor mu?
0: Evet, tabii ki. Veteriner zaten açıksa orada, açık olduğu saatleri belirtiyor. Açık olduğu saatleri belirttiği sürece, örnek veriyorum, konumuna 5 kilometre olan bir yerden bir çağrı geldi. 5 kilometre çapında bir veteriner yoksa otomatik 10 kilometre çapı, 15 kilometre çapı, ama elbet bir açık veteriner buluyor sistem.
1: Peki bir hayvan sahibi veya veteriner sizin uygulamanızı neden indirmeli?
0: Hayvan sahiplerine biz aslında güven sağlıyoruz. Ücretlendirme konusunda şeffaflık sağlıyoruz. Ve aynı zamanda da hız sağlıyoruz. Gece olabildiğince en kısa sürede bir veteriner ulaşmasını sağlıyoruz. Veterinerler için baktığımız zaman da biz veterinerler aslında çok geniş kapsamlı bir kullanıcı imkanı sunuyoruz. Müşteri sunuyoruz. O yüzden bizi kullanmakta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Tam tersine biz onlara hizmet ediyoruz. Onlar için buradayız.
1: Çok güzel. Peki sektörde şu an müthiş bir dijitalleşme dalgası var. Sizin uygulamada bu teknoloji yarışının, hani yapay zeka trendlerinin tam olarak neresinde duruyor?
0: Bizim uygulamamız aslında hepsinden biraz ayrılıyor. Çünkü aslında hepsini biraz içinde barındırıyor. Teknolojiyi barındırıyor, acil çağrı kısmı olarak fiziki yönlendirmeyi barındırıyor. Uygulamamıza o yüzden biz çok güveniyoruz. O yüzden bu kadar çok maliyetlerine katlandık ve bu kadar çok koşuyoruz bu işin arkasında diyebilirim.
1: Evet, bir de şöyle bir şey var. Aslında şu an sürekli her programda aslında yapay zeka, yapay zeka diyorum artık. Çünkü bir nevi hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani her işimizde, her saniyesinde yapay zekayı kullanıyoruz. Hani bir fikir almak için bile, yani örneğin bir elbise beğendik. İşte sarısı mı olsun, kırmızı mısın mı olsun diye bile artık yapay zekaya sorar hale geldik. Peki uygulamak, geliştirmek artık yapay zeka ile birlikte daha mı kolay? Yani belli bir prompt yazdırıp yapay zekayı uygulama geliştirebilir miyiz? Sonuçta artık çok trend, yani sosyal medyada görüyoruz, işte şu yazılımı yapay zeka ile yapın, şu yazılımı şu yapay zeka ile yapın diye reklamlar da görebiliyoruz.
0: Çok basit uygulamalar yapay zekadan yapabilirsiniz. Ama geniş kitlelere erişmek istiyorsanız, güven istiyorsanız ve kullanım açısından çok fazla müşteriniz olacaksa yapay zeka bunları karşılayamaz. Ve çok fazla algoritmanız varsa yine karşılayamaz. Tabii ki belli başlı kodları yapay zekaya oluşturabiliyorsunuz. Size hız sağlıyor. Ama tamamen yapay zekadan oluşturulmuş bir uygulama şu an için büyük çaplı bir uygulama asla olamaz.
1: Çok güzel. Peki Avrupa pazarı Türk girişimlerine nasıl bakıyor? Yani şimdi orada tutunmak mı daha zor, yoksa Türkiye'de tutunmak mı daha zor?
0: Aslında bu konuya çok net cevap veremem. Ama Avrupa donanımlı genç nesilleri çok seviyor. Din, dil, ırk çok fazla ayırmıyor. Donanımlıysa, iş yapmak istiyorsa destekli oluyor.
1: Evet. Peki böyle bir şeyin var mı, düşüncen? Evet, şu an dijital vatandaşlık alıyorsun ama yurt dışına gideyim gibi bir düşüncen var mı? Orada yaşayayım gibisinden.
0: Aslında yurt dışında yaşamak gibi bir düşüncem yok, ama yurt dışının imkan verdiği mali gelirleri elde etmek tabii ki de güzel geliyor. Bunu uzaktan sağlayabildiğim sürece tabii ki. Türk menşeli olmaya biz özen gösteriyoruz bu arada. Çünkü sonuçta Estonya'da yaşıyor olsam da, burada yaşıyor olsam da ulusalcılık kavramına biraz uymamız gerekiyor. O ülkeye hizmet etmemiz gerekiyor. Şu an Türkiye'deyiz ve Türk girişimciler olarak Türkiye'ye hizmet ediyoruz.
1: Peki burada mesela Kayseri'de sence bu uygulama nasıl işler? Faydalı olur mu? Öncelikle şey demiştim, program öncesinde aslında konuşmuştuk. Kayseri'yi böyle bir merkez haline getirmek, aslında oradan başlayıp dünyaya yayılmak gibi bir düşünceniz var.
0: Evet, doğrudur. Kayseri bizim için pilot bölge. Bu konuda küçük bir şehir olduğu için bizi çok kolay bir şekilde istediğimiz seviyelere getirecek bir şehir ve kendi şehrimiz. Biliyoruz, insanlarını tanıyoruz, nasıl hitap etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kayseri'yi çok kısa sürede halledeceğimizi düşünüyoruz ve bize destek vereceklerine de inanıyoruz. Devamında Türkiye'deki büyük şehirlerimizde olacağız. Sonrasında da tüm Türkiye'ye olacağız. Ardından da Avrupa'ya yaz sonunda girmeyi planlıyoruz.
1: Peki bu büyükbaş hayvancılık, mesela küçükbaş hayvancılık falan da yine aynı uygulama içerisinde olacak mı?
0: Tabii ki. Uygulamamız aslında 3 arayüzü var siz. Öncesinde uygulama size soruyor. Evcil hayvan sahibi misiniz? Mandıra işletmeniz mi var? Veteriner misiniz? Siz oradan size uyan kısmı seçiyorsunuz. Bu uygulama arayüzü tamamen size özel açılmış oluyor. Yani evcil hayvan sahiplerinin arayüzü farklı, mandıra hayvanlarının ve mandıra işletmecilerinin arayüzü farklı, veterinerlerin farklı. Herkes aslında farklı bir arayüze giriş yapıyor. Bu da işlemleri tamamen kolaylaştırıyor. Bizim uygulamamız algoritması çok geniş bir uygulama ve yazılımı çok çok fazla bir uygulama ama kullanıcılara bir o kadar da basitlik sunuyoruz aslında. Acil durumlarda çok kolay butona basma imkanı veriyoruz. Uygulamayı çok kolay kullanma imkanı veriyoruz.
1: Peki bir veterinerin oraya kaydolabilmesi için, veteriner olarak giriş yapabilmesi için belli bir iş yerinin olması gerekiyor mu, yoksa sadece veterinerlik belgesi olması yeterli mi?
0: Kliniğin olması gerekiyor çünkü konum olarak yönlendirilme yapılıyor. Herhangi bir veterinerse de kliniği yoksa da bir kliniğe bağlı çalışması gerekiyor bizim için.
1: Anladım. Çünkü şöyle, şu anda mesela Kayseri'de de hayvancılıkla çok fazla uğraşan insanlar var. İşte ilçelerde, illerde, özellikle bazı köylerde çok fazla var. Ve ister istemez veterinere ulaşması daha da zor oluyor. Yani işte merkeze gelmesi gerekiyor, veterineri gelip getirmesi gerekiyor belki ya da belli bir saatte, gecenin bir saatinde ister istemez uzak bir köyde oturuyorsa, uzak bir ilçede oturuyorsa veterinere ulaşması aslında daha da zor hale gelebiliyor. Evet. Şu manada sordum, belki yaşadığı köyde, yaşadığı işte ilçede veteriner varsa merkeze gitmeden de aslında o veterinere ulaşabilir mi?
0: O veteriner bizim sistemimize dahilse ve bizim sistemin içindeyse ulaşabilir. Ulaşamazsa bile herhangi bir acil durumda acil çağrı butonuna bastı diyelim ve yakın çevresinde bir veteriner bulamadı sistem. Danışmanlık butonuna bastığı zaman Türkiye'nin her yerinden herhangi bir veteriner direkt bağlanabilir. Acil durum var mı yok mu sorabilir, öğrenebilir. Acil durumu varsa da sonrasında bizim uygulamamızdan bulamazsa bile arayışa girebilir. Ama bütün aciliyet durumunu bizden veteriner bulamadığı halde bile bize danışmanlık hizmeti alarak sorabilir. Cidden acil bir durumun var mı yok mu?
1: Çok güzel. Peki sırf popüler diye yapay zeka gibi büyük akımların peşinden gitmek mi daha kazançlı? Yoksa daha böyle veterinerlik gibi niş işlerin soruna bakmak mı? Niş işlere yönelmek.
0: Aslında günlük hayatta biz ne sorunu çözüyoruz? Önemli olan nokta bu. Biz bu uygulamayı yaparken de onu düşündük. Biz günlük hayatta hangi sorunu çözüyoruz? Hangi sorunu ele alıyoruz? Yapay zekayı tamamen bir hayal ürünü olarak değil ve tamamen kendi başına bir şahsiyet olarak değil de yapay zekayı bir asistan olarak, bir arkadaş olarak görmek çok daha mantıklı kalıyor. Günlük işlerinde veya büyük çaplı projelerinde asistan olarak kullanabiliyor.
1: Çok güzel. Aynı zamanda konuğumuz 27-28 yaşlarında genç bir girişimci yani. Kaç yaşında başladınız?
0: Ben 2019 yılında başladım. Medikal şirketiyle başladım. Daha sonra dış ticaret şirketim oldu. Bu üçüncü şirketim şu an, yazılım şirketi olarak. Şu an dış ticaret şirketimi ve bu şirketimi geliştirmeye çabalıyorum.
1: Aslında 20'li yaşların başında başlayıp şimdiye kadar uzanan büyük bir serüven. Yani çok fazla aslında genç olup bu işe başlamak, bu tarz şeylerle ilgilenmek isteyen fakat korkan gençler var. Neler söylersiniz onlara?
0: Ya korkmakta çok haklılar. Biz de bazen çok korkuyoruz. Çünkü bütün birikimimizi, bütün mal varlığımızı bu işler için harcayabiliyoruz. Ama önünde çok güvendiği bir projesi varsa ve bu projesi uğruna çok çalışabileceğini düşünüyorsa korkmasın derim, çabalasın derim. Çünkü hayatta güzel şeyleri de risk alarak elde edebiliyoruz.
1: Peki belli bir, yani maliyetsiz bir şekilde uygulama geliştirilebilir mi? Sadece mesela evde yazılım yaparak bir uygulama geliştirilebilir mi?
0: Geliştirebilir ama uygulamayı tutunduramaz. Bir maliyete elbet katlanmak gerekiyor. Biz şu an yatırım sürecindeyiz. Bizim de maliyetlerimiz bir yere kadar yetiyor. Yatırıma açılıyoruz. Şu an Kayseri'den bir iş insanından %1'imizi sattık mesela. Belli bir ücret aldık. Bu şekilde biz yatırım borsaları var startuplarda. Yatırım borsasına açılacağız. Oradan hissemizin belli bir kadarını satacağız. Oradan para alacağız. Yani devamlı bir şekilde bir para akışı olması gerekiyor ki maliyetlere katlanabilelim açıkçası. Çünkü hepimiz genciz. Paramız bir yere kadar. Çok zengin insanlar değiliz. O yüzden tıkandığımız noktalar oluyor. Bunları da yatırımlarla telafi ediyoruz.
1: Çok güzel. Artık zaten o çok popüler oldu yani. İnsanlar artık geliyor, borsaya giriyor. Aynen. İşte bir yerlerden hisse alıyor. İşte belli başta işte firmalar mesela hisselerini alıyor küçük küçük. O şekilde hem kendi kazanıyor hem belki de şirket kazanıyor.
0: Evet,
1: o
0: doğru.
1: Şekilde ilerliyor. Çok çok popüler ya. İnsanlar deli gibi borsaya girmeye başladı. Şu an bilen bilmeyen herkes giriyor.
0: Evet. Bizdeki de yatırım borsası olarak geçiyor. Melek yatırımcı sektörü olarak geçiyor. Hani çok fazla var bu konuda yatırım yapanlar. Biz de inşallah
1: çok
0: gerçekleştireceğiz bu konuda.
1: Peki genç yaşta bu kadar sorumluluk almak, Yani belki de senden yaşlı büyük insanları uzaktan yönetmek, yani senin için nasıl bir deneyim? Hiç kuşak çatışması yaşıyor musun?
0: Kuşak çatışması çok yaşamıyorum çünkü benden çok yaşlı insanlarla çalışma imkanım olmadı. Biz biraz daha genç bir ekibiz. Çalıştığımız karşıdaki insanlar da genelde genç insan çıkıyor. O yüzden ona çok fazla yorum yapamam çünkü yaşamadım.
1: Çok güzel. Peki bu yaşta bu kadar sorumluluk almak seni zorluyor mu? Ya acaba ne yapacağım? Ya çok zora düştüm dediğin anlar olmuyor mu hiç?
0: Ya ben çocukken de çok olgun bir insan olduğumu düşünüyorum. Karakterim biraz daha olgun yapıda olduğu için bu konuda hiç zorlanmadım.
1: Peki bu işlerle birlikte sosyal hayatını nasıl sürdürüyorsun?
0: Sosyal hayatımı çok güzel sürdürüyorum. Çünkü istediğim zaman istediğim şekilde kendime vakit ayırabiliyorum. Evet, çok yoğun olduğumuz dönemler oluyor. Ama biz ve yazılımcılarım çok rahat çalıştığımız için, mesai kavramımız olmadığı için istediğimiz zaman sosyal hayatımıza adapte olabiliyoruz. Ve hobilerimizle ilgilenebiliyoruz.
1: Çok güzel. Var mı böyle hobileriniz?
0: Evet, aynı zamanda yamaç paraşütü pilotuyum.
1: Aa, çok güzel. Biraz ondan da bahsedelim mi?
0: Tabii.
1: Kayseri'de yamaç paraşütü nasıl oluyor, nasıl ilerliyor?
0: Kayseri'de dünyada cidden çok nadir olan bir Ali Dağımız var. Ve Bu dağ cidden hem uçuş anlamında hem de şehir merkezinde olmasıyla çok daha güzel bir dağ. Biz Kayseri'de eğitim aldık. Kayseri pilotuyuz ama Türkiye'nin çoğu yerlerinde de uçtuk. Yamaç paraşütüne başlayacak olan gençlere de tavsiyem şu olur: korkmasınlar. Seviyorlarsa, cidden havacılığı seviyorlarsa ve disiplini çalışacaklarsa korkmalarını çok tavsiye etmem.
1: Çok güzel. Peki bir de şu var. Son günlerde çok fazla konuşuluyor. Pettech, yani evcil hayvan teknolojilerine milyonlarca dolarlık devasa yatırımlar yapılıyor. Sizin uygulamanız bu küresel yatırım fırsatının neresinde kalıyor? Yani size bir olanak sağlıyor mu aslında?
0: Ya biz bu yatırımlar olduğu sürece çok memnun kalırız. Çünkü bizim sektörümüzü geliştirmiş olur. Bizim sektörümüz biraz daha baskılanmış bir sektör ve dijitalden uzak bir sektör aslında. Biz aslında çok zor bir iş yapıyoruz. Şu an dünyada da Türkiye'de de veterinerlik sektörü çok fazla dijital değil. Evet. Biz bu işin itlerinden oluyoruz ve böyle destekler olması, böyle projeler olması da bizi çok mutlu ediyor. Biz de içlerinde bulunuruz.
1: Peki böyle sen yapamazsın, ya sen başaramazsın. İşte kaç yaşındasın, hani örneğin ilk başladığın zamanlarda mutlaka duymuşsundur. Ya o kadar kolay değil, bölüm yapacaksın falan. Onları nasıl yönettin? Ya da
0: duymamazlıktan geldim. Kendime güvendim ve çalışkanlığıma güvendim diyebilirim açıkçası. Hı hı. Çalışkanlığıma ve hedeflerimin doğru olduğuna inandığım sürece çevreye biraz kulağımızı kapatmamız gerekiyor. Çok fazla insan söylüyor söylediğiniz gibi. Duymamazlıktan gelmemiz gerekiyor. Önemsememiz, kendime güvenmemiz gerekiyor.
1: Bir de şöyle bir şey var, biliyorsunuz ki yakın zamanda Avrupa Birliği işte dijital veriler, yapay zeka konusunda çok sıkı denetimler ve yasalar getirmeye hazırlanıyor. Hatta birkaç yavaş yavaş da getirmeye başladı. Peki bu sizi nasıl etkiler?
0: Aslında bu bizi çok fazla sorun etkilemiyor. Çünkü kodlarımız tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de o şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Sistemimiz tamamen güvenli olması gerekiyor ve biz de yine o şekilde sistemimizi oluşturuyoruz. O yüzden bu tarz konulardan çok fazla çekinmiyoruz. Tam tersine bize de bir güven sağlar. Bizim kullanıcılarımıza da güven sağlar. Memnun kalırız.
1: Bir de şöyle bir şey daha var. Haberlerde böyle dev şirketlerin, teknoloji şirketlerinin böyle çok fazla insan çıkardığını aslında duyuyoruz. Özellikle artık işte yapay zekayı kullanmayı tercih ediyorlar işçi yerine. On binlerce, yüzlerce belki de işçi çıkarılıyor. Böyle bir küresel kriz atmosferinde genç bir startup olarak Avrupa'ya açılmak cesaret işi mi, yoksa tam tersi krizden doğan bir fırsat mı?
0: Aslında ikisi de diyebilirim. Hem cesaret hem de krizden doğan bir fırsat. Biz uygulamamıza güveniyoruz çünkü dünyada bir örneği yok. O yüzden de Avrupa'da da çok kolay bir şekilde pazara tutunacağımızı düşünüyoruz. Kendimize de çok güveniyoruz.
1: Bir de şöyle, artık çok fazla insan, gençler özellikle işte startuplar kuruyor, dijital vatandaşlık alıyor. Bu bir rekabet ortamı oluşturuyor mu?
0: Aslında çoğalmasını çok isteriz. Çünkü bu tarz işler çoğaldığı sürece biz de çok memnun kalırız ve yeni nesille çok rahat işler bulmuş olur.
1: Bir de artık sence yeni nesilde işte böyle diş plazalar, büyük büyük işte iş yerleri yerine artık insanların evde çalıştığı ortamlarda böyle ortamlar mı oluşacak sence? Hani artık o büyük büyük plazalar, büyük büyük çalışma ortamları ortadan kalkacak mı belki bir 10 sene sonra?
0: Aslında ortadan kalkacak diyemem ama hibrit bir sistem olacak diyebilirim. Hem onlar olacak hem de insanlar uzaktan çalışmaya bazen ihtiyaç duyabiliyorlar. Bulunduğu ortamdan çalışmaya ihtiyaç duyabiliyor. Odasından, evinden ya da dışarıdan çalışmak isteyebiliyor. Bizim gibi sektörlerde de bu işlere çok olanak sağladığımız için hibrit bir sistem diyebilirim aslında. Tamamen kalkıyor diyemem.
1: Evet, insanlar artık hibrit çalışmaya çok alıştı. Ya işte çok fazla çıkıyor. Ya işte evden çalışıyorum, tatile gittiğim yerden çalışıyorum. Birçok aslında işi, birçok sistemi artık dijitale taşımaya başladılar. Özellikle işte bu belli niş işlerde de aynı şekilde işte psikologlar örneğin dijital bir şekilde insanlara evde, oturduğu yerde ya da ofisinden direkt olarak böyle seans sağlayabiliyor. Örneğin farklı bir şehirdeki bir psikologla bile belli uygulama üzerinden ya da belli bağlantılarla mesela terapi alabiliyor insanlar. Birçok meslekte de yine bu olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada da aynı şekilde insanlar evden tasarımlarını yapıyor, gönderiyorlar. Belli bir ofis ortamında belki de ihtiyaç duymayabiliyorlar. Tabii ki bu şeyi etkiliyor mu sence grup çalışmasını?
0: Aslında etkilemiyor. Biz de yazılımcılarımızla tamamen online'dan görüşüyoruz çoğu zaman. Fiziki buluştuğumuz çok azdır. Ve bu konuda çalışmaya alışkın olan insanlarla çalışmak da çok daha rahat oluyor aslında. Çok fazla sorun yaşadığımızı düşünemem bu konuda.
1: Çok güzel. Peki global bazı sağlık uygulamalarının siber saldırıları uğradığı haberleri de çok fazla alıyoruz. Yani sonuçta şu anda evde nasıl hırsızlık olayı varsa siber suçlarla da aslında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yani insanlar artık siber saldırılarla işte uygulamayı çökertiyor ya da uygulamayı çalıyor mesela. O tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz?
0: Başımıza daha denk gelmedi, bize denk gelmedi ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Siber saldırılara karşı önlem alıyoruz. Tamamen de önlem aldık yine diyemem. Çünkü sektörde kimse diyemez. Ama olabildiğince bu tarz saldırılara karşı önlemler alıyoruz. Ve yazılım ekibimiz de sürekli çalışıyor. Ama gelirse de gelme ihtimali de olabilir. Şu an için yaşamadık böyle bir durum. İnşallah da yaşamayız.
1: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Silikon Vadisi'nden tutun da Türkiye'deki girişim ekosistemine kadar son günlerin en popüler tartışması tükenmişlik sendromu. Siz bu sendromu yaşıyor musunuz?
0: Yok, hayır, yaşamadık. Çünkü motivasyonumuz çok yüksek, hayallerimiz çok yüksek bu işte. Ve çok da çalıştığımız için hedeflerimiz doğrultusunda şu an için öyle bir durum gerçekleşmedi.
1: Peki buradan yaşayanlara neler söylersiniz? Çünkü sonuçta insanlar o kadar işte oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Aslında hızlı bir dünyanın içerisindeyiz. Hani önceden mesela işte bir yolculuğa çıkıyorlardı. Günlerce, saatlerce o yolculuğun içerisinde zaman akıp gidiyordu. Şimdi artık uçaklar çıktı, işte jetler çıktı. Bir yerden bir yere gitmek ya da bir şeye ulaşmak daha kolay hale geldiği için bir günümüze aslında daha fazla şeyi sığdırmaya çalışıyoruz. Daha böyle hızlı, monoton, oradan oraya, oradan oraya bir hayata geçmiş durumdayız. Bu yine de tükenmişlik sendromu oluşturmaz mı?
0: Oluşturabilir ama pes etmememiz gerekiyor. Bizim de hayatımızda inişlerimiz oluyor, çıkışlarımız oluyor. Maddi anlamda çok gerilediğimiz zamanlar da oluyor. Ve burada pes edersek tamamen kaybetmiş oluyoruz hayatı. Pes etmememiz gerekiyor ki hayallerimize ve ideallerimize daha kolay bir şekilde ulaşabilelim. Bu çok zor, anlayabiliyorum. Ama pes etmek hiçbir şeyin çözümü olmuyor.
1: Peki buradan genç girişimcilere, bu işe başlamak isteyenlere ne tavsiyeler verirsin, neler söylersin?
0: Fikirlerine ve projelerine çok güveniyorlarsa korkmasınlar. Batmaktan da korkmasınlar. Paralarının biteceğinden de korkmasınlar. İşinin başarısız olmasından da korkmasınlar. Çünkü zaten başlamadan bunların hepsi olmamış sayılır. Ama başladıktan sonra olumlu yönlerini görmeleri elbettir.
1: Peki şey var mı ya, ben bunu yaptım. Bundan şöyle bir ders çıkardım. Keşke yapmasaydım. Siz yapmayın dediğiniz bir şey var mı?
0: Ben şimdiye kadar yaptığım hiçbir işte keşke yapmasaydım demedim. Hepsi bana olumsuz olsa da tecrübe kazandırdı ve bu konuda da çok mutluyum.
1: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
0: tabii
1: diyorsunuz
0: ki.
1: O zaman.
0: Evet.
1: Çok güzel bir programdı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Siz buradan dinleyenlere bir mesaj bırakmak ister misiniz?
0: Tabii ki. Girişimleri varsa ve bir projeleri varsa hiç korkmasınlar, devam etsinler ve hayallerinin izinden koşsunlar diyebilirim.
1: Çok güzel. Bugün çok farklı bir konuyla aslında baş başaydık. Uygulama geliştirme, yazılım, sonra dijital vatandaşlık gibi konulara değindik. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Umarım dinleyenler de, Radyo Radar'dan, Kayseri Radar'dan takip edenler de memnun olmuşlardır. Bugünkü programımız bu kadardı. Bir sonraki programda farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerine ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardı. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
4: Karacalar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 28 52. Nur Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 202 02 01. Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 251 1050.
2: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

0: Kültür Panorama.
1: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerine taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı

0: köşe başı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
1: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Çin'de geliştirilen bir süper bilgisayar, ABD'deki rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü bilgisayarı unvanını aldı. Ülkenin teknolojik gücünün bir ölçütü olarak kabul edilen Top 500 listesinde 2017 yılından bu yana ilk kez bir Çin bilgisayarı ilk sırada yer aldı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümünde İstanbul'da varılan anlaşmaları temel alan yaklaşımını sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması halinde kullanılacak platformun ise henüz netleşmediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Avrupa'daki sıcaklıkların küresel ortamdan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını ve kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlığının riske girdiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısının onaylanmasının düşmana yardım sağladığı iddiasında bulundu. Almanya'da yayımlanan bir rapor, ülkede günde ortalama 11 Müslüman karşıtı vaka meydana geldiğini ortaya koydu. Fransa'da Ebola vakası görüldüğü bildirildi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta sona eren iktidardaki İşçi Partisi toplantısında ABD ve müttefiklerden gelen tehditleri gerekçe göstererek, nükleer gücü sürekli arttırmanın istikrarsızlaşan dünya koşullarında en doğru ve tek yol olduğunu savundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerine ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken, Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

0: gel geceme.
1: Yüzyıllar boyunca insanoğlunun en sevdiği yiyecek olmayı başaran çikolatadan bahsedeceğiz. Çikolatanın tarihini, sağlığa olan etkilerini, üretim süreçlerini inceleyeceğiz. Mayalar için çikolata sıcak suyla hazırlanan ve genellikle tarçın ve biberle tatlandırılan bir kakao içeceğiydi. Ekvator'un Mayo Çin Çip kültürüne ait arkeolojik araştırmalarda taş ve seramik parçaları üzerinde M.Ö. 3300'de insanların kakao benzeri bir madde yediğine dair kalıntılar bulundu. Modern çikolataya dair kanıtlara bakacak olursak, M.Ö. 250-850 yılları arasında Meksika'da bulunan duvar frekleri, resimli çanak çömlekler, oyma eserlerden Maya halkının sıcak çikolata tükettiğini ve kakaonun çekirdeklerinin para yerine geçtiğini biliyoruz. Kakaonun Avrupa'ya ulaşması epey zaman aldı. İspanya'ya 1520'de giren çikolata, Fransa'ya 1653'te, İngiltere'ye 1657'de ulaştı. Çikolata 1847 yılına kadar içecek olarak kaldı ve en çok da İspanya'da sevildi. Bize ulaşması ise hayli zaman aldı. Bu zaman diliminde biz kadınlar bunun yerini nasıl doldurduk bilmiyorum ama günümüzün vazgeçilmezleri arasında. Çikolata İngiltere'ye ilk girdiğinde İngilizler kakao çekirdeklerini tanımadı. Kakao yüklü bir İspanyol gemisi rotadan saptı ve Britanya açıklarında İngilizler tarafından ele geçirildi. Gemi kıyıya çekildiğinde İngilizler gemide yüklü olan şeyin koyun pisliği olduğunu düşündüler ve gemiyi ateşe verdiler. Herhangi bir sebeple çikolata için tartıştınız mı? Eğer siz tartışmadıysanız bile 17. yüzyılda iki Katolik tarikat arasında çikolata üzerine bir tartışma çıktı ve tam 42 yıl sürdü. Nasıl mı? Tartışma 1594'te başlayıp 1636'ya kadar devam etti. O yıllarda sadece sıvı olarak bulunabilen çikolatanın içecek mi, yiyecek mi olduğu konusunda anlaşılamıyordu. Bu önemli bir konuydu. Çünkü eğer içecekse oruç tutarken tüketilebilecekti. Yiyecekse yasaktı. En sonunda Papa 7. Alexander tartışmaya müdahale etti ve çikolatanın içecek olduğunu açıkladı. Sıcak çikolata seviyorsanız siz de Papa 7. Alexander'la aynı fikirdesiniz. Bakın bizim topraklarda nasıl karşılandı. ...1693 yılında Avrupa'yı toplu taşıma araçlarıyla gezen bir gezgin olarak ünlenen Karari İzmir'e geldi. Türklerin çikolatayla ilk defa tanışmaları bu sayededir. Karari isimli gezgin yanında kakao getirmişti. İkram ettiği sıcak çikolatayı içince başı dönen bir dostu, Karari'yi içki verip kendisini sarhoş etmek ve aklını başından almakla suçlamıştı. Osmanlı'da da uzun süre tıpkı Avrupa'da olduğu gibi sadece saray ve saraya yakın seçkin kişiler kakaonun tadını biliyordu. Nestle 1909'da İstanbul Karaköy'de çocuk maması, çikolata ve yoğunlaştırılmış süt ithal eden şubesiyle Türkiye'ye girdi. 1927'de İstanbul Feriköy'deki bir bira fabrikasını çikolata fabrikasına dönüştürerek üretime başladı. Çikolatanın tüketimi kültürlere ve ülkelere göre değişiyordu. Fransa ve İspanya'da ayrıcalıklı insanların tükettiği bir içecekken, İngiltere'de entelektüel ve politik düşünürler içiyordu. Bakınız bir çikolata gerilimi daha. İngiltere'de 2. Charles zamanında halk arasında baş gösteren isyan ve politik halk hareketleri üzerine kral, muhaliflerin bir araya geldikleri çikolata ve kahve dükkanlarının hepsini kapatmaya kalkıştı. Neyse ki çikolata ticareti 1700'lerin başlarında serbest

1770'te ilk imalat fabrikası kuruldu. Makinelerin icat edilmesiyle birlikte 1825 yılında ilk çikolata fabrikası kuruldu ve çikolata keyfi tüm dünyada tanınmaya başlandı. Hollandalı Van Hout'un kakao yağını ayırmayı, İsviçreli Daniel Peters'a kakaoya süt katarak çikolata üretmeyi başardı. Kısa sürede endüstriyel olarak üretimine geçildi ve üzerine marka isimleri basılmaya başlandı. O dönemde çikolatalar ev yapımı dekoratif kutularda, dantel ve ipek kumaşların içinde süslenmiş olarak satılıyordu. 20. yüzyılın başında bile çok pahalı bir yiyecekti. 1930'larda son derece popülerdi ancak bir kutu çikolatanın satış fiyatı İngiltere'de 100 şilindi. O dönemde kenar mahallelerde bir evin kirası 10 şilindi. Yani ulaşılabilirliği bugünkü Apple marka telefonlarla kapışırdı.

da katı ve bar şeklinde paketlenerek üretime geçildiğinde kurulan bazı markaların bugün hala varlığını sürdürdüğünü biliyor muydunuz? Çikolatanın altın yılları olarak kabul edilen 1920-1930 yıllarında İngiltere'de çok sayıda marka peşi sıra satışa sunuldu. Yani o dönemlerde bir çikolata fabrikası kursaydı büyük büyük dedeleriniz, buralar eskiden tarlaydı demekle yetinmeyip tek güvenli yatırımın toprak değil de ticaret olduğunu da kanıtlamış olurduk. Şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Çikolatanın ilaç olarak kullanılabileceği aklınıza gelir miydi? Evet, yapmışlar ve kullanmışlar, hem de beyaz çikolatayı. Yanlış duymadınız. Beyaz çikolata o dönemlerde çocuklar için ilaç olarak üretilmiş. Fakat günümüzde kilo problemleri olanlar için uzak durulması oldukça zor, özellikle kötü kolesterol oranının yükseltilmesine neden olurken, damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Gariptir. Bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını desteklerken kalbi koruyor. Enerjiyi yükselttiği gibi stresi de azaltıyor. 1930'larda İsviçre'de doktorlar, hastanelerde tedavi edilen çocuklara vitamin takviyesi olarak zenginleştirilmiş süt içirmek istediler. Ancak görüyoruz ki nesillerde hiç değişmemiş. Çocuklara göre süt bebekler için. Doktorlar sütün içine kakao yağı ekledi ve istemeden beyaz çikolatayı icat etti. Beyaz çikolata besin açısından zenginleştirilmiş, sütün içine kakao yağıyla üretilmeye başlandı. Önemli bir popülerite kazandı. Bugün Avrupa'da hala beyaz çikolatanın ciddi bir kitlesi bulunuyor. Ve sadece Avrupa mı? İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki pek çok fabrika üretimi durdurdu. Savaş döneminde çikolata satışı durunca Avrupalılar evlerinde kendi çikolatalarını yapmaya başladı. Kalıpların içine bitter çikolata doldurup katılaşmasını bekliyor, önemli bir bölümü de cephedeki askerlerin erzak çantalarına koyuluyordu. Medyanın ihtiyacımız olmayan şeyleri bize satın aldırdığını savunanlar o dönemler için ne söyleyecekler, ben de merak ediyorum. Ve kakao her yerde yetişebilen bir bitki türü falan değil. Ekvator çevresinde 16 derece ve üzeri sıcaklıklarda belli ortamlarda gelişmesi mümkün. Kakaoyu Avrupa'ya getirmek 1930'larda zahmetli ve pahalı bir işti. Dolayısıyla farklı ülkelerin kakao yetiştirme çabaları da oldu. Bunun en ünlüsü ise İngiltere'de yaşandı. Uzunca bir süre ananasın yetiştirme koşulları üzerine çalışma yaparak sere kuran İngilizler, en sonunda kakao tohumlarını ektiler, ancak sadece bir çekirdek hasat edebildiler. Tek kakao çekirdeğinden küçük bir çikolata üretildi ve Kraliçe 2. Elizabeth'e hediye edildi. Dünyanın en şanslı kadını olduğu konusunda hemfikir miyiz? Çikolata kendimize alıkoyamadığımız bir cazibe. Kokusundan, tadından ve hatta adının geçmesiyle bile gözlerimizin parladığı bir efsane. Üzerine makaleler yazılan, araştırmalar yapılan, hatta filmler bile çekilen, kakao ile hayatlarımıza giren çikolata, uygarlıkların siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerinde de önemli roller oynadı. Umarım çikolata tutkunlarına ve tatlı anlara doyurucu bir deneyim yaşattı. Hayatınızı çikolata haline getirin ve tadını çıkarın.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Nöbetçi Eczaneler.
6: Karacalar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 2852. Nur Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 202 0201. Selin Erdem Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi Beyazşehir Mahallesi 0352 251 1050.
5: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Bu hafta oldukça önemli bir konuyla karşınızdayız. Malazgirt Savaşı'ndan çok daha önce Kayseri'yi fetheden Kayseri Fatihi Afşin Bey'i hiç duydunuz mu?
3: Afşin ismini duymayan bilmeyen yoktur. Kelime anlamı zırh ve silahtır. Peki Kayseri için çok önemli bir tarihi figür olarak Afşin Bey'i hiç duydunuz mu? Maalesef günümüzde akademik ve objektif tarihçilik yerine sığ ve siyasi tarih hakim olduğu için büyük Türk tarihi de Abdülhamit ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasına ne yazık ki sıkışıp kalmış durumdadır. Nasıl ki 1071'den önce Anadolu'daki Türk varlığından bir haber isek, İslam öncesi Türk tarihine de hep mesafeli kalınmıştır. İslamiyet'i ilk kabul eden İdil Bulgar Devleti ve Karahanlılardan önceki Türkler de buna bağlı olarak daima kadim Türkler olarak anılmıştır hep. İşte tüm bu karmaşalar içinde nice tarihi kahramanlar da tarih sahnesinde hak ettikleri yeri alamamıştır. Tıpkı milattan sonra 395 yılında Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın öncü ordusunun Kudüs'e kadar olan seferleri dönüşünde Kayseri'ye de uğrayan komutanları olan Barsık ve Kursuk gibi. Ya da tıpkı Kayseri Fatihi Afşin Bey gibi. Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilere karşı aldığı galibiyet ile devletleşme sürecine de girer. Selçuklular her ne kadar kendi bölgelerine hakim olsalar da gerek toprakların ve otlakların yetersizliği, gerekse de Gazneliler ve Karahanlıların baskıları ile yeni yurtlar edinme telaşı ve arayışı içine girerler. Tuğrul Bey döneminde Selçuklu ordusu Anadolu'da ilk keşif hareketleri için Erzurum'u fetheder. Sonra da Pasin Ovası'nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratır. Yıl 1048. Yine Tuğrul Bey döneminde Anadolu sınırları aşılarak Van Gölü kuzeydoğusundaki Muradiye, Erciş, Malazgirt, Kars, Erzincan ele geçirilir. Yıl 1054. Tuğrul Bey'in 1063 yılında ölümü ardından 1067 yılında Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından olan Oğuz grubunun en büyük beylerinden biri olarak Afşin Bey bir anda tarih sahnesine çıkar. Afşin Bey, Anadolu işlerine kadar yaptığı seferler neticesinde 1067 yılında Malatya önlerinde Bizans ordusunu bozguna uğrattıktan sonra, yani 1071 Malazgirt zaferinden 4 yıl önce Kayseri Afşin Bey tarafından fethedilir. Ancak hem bir keşif seferi hem de ardında yeterli tahkimatın olmamasından bu geçici bir fetih olsa da Kayseri'nin bir Türk toprağı haline gelmesinde en önemli rolü oynayıp Ardılı danışmentlilerin önünü açmıştır. Horasanlı bir Türkmen aileden gelen Afşin Bey, Kilikya'dan Malatya'ya, Kayseri'den Denizli ve İstanbul sınırlarına kadar yaptığı muhteşem akınlardan sonra 1078 yılında en son Diyarbakır'da geçen bir kayıt ile 10 yılda yaptığı nice başarılı seferlerin ardından tarih sahnesinden bir anda kaybolur. Kayseri Fatih Afşin Bey tarih sahnesinden kaybolduğu gibi günümüzde Kayseri'de de ne yazık ki hala meçhuldür. Kayseri'de anısını yaşatacak ne bir mahalle ismi, ne bir meydan, ne bir cadde, adına yakışır ne de bir park adı vardır.

0: olan çok kıymetli Mehmet Çayırdağ hocamız gibi sağduyu sahibi kişilerin en azından mekanlarla atlarını yaşatarak sahiplenme çabalarının aksine bazı çevrelerce kıyım günümüzde de ne yazık ki devam etmekte. Tıpkı Eskişehir Stadı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin yok edildiği gibi. Tıpkı Kayseri'nin sembolü olan Erciyes isminin Erciyes yolu üzerindeki bulvardan yok edildiği gibi. Tıpkı Mevlana'nın mürşidi Seyyid Burhaneddin Muhakkak-ı Tirmizi'nin adının yaşatıldığı bulvardan isminin silindiği gibi. Tıpkı Koca Sinan isminin koskoca bir bulvardan sökülüp atıldığı gibi.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında mekanlara verilen isimlerin şehrin hafızasının sürekliliğinde ve yaşatılmasında artık ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi biliyorsunuz.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken, Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Dur lan, dur lan.
3: De mi konuşacağım? Ne diyeceğim?
4: Ama yapamam. Votandırın içine düşerim ben. Nasıl tutuyorum ben onu? Onu atacağım derken kendimi atarım içine.
3: Olur mu? Biz kendimizi atıyor mu?
4: Olmuyor. Beceremezsem ne olacak?
5: Merhabalar sevgili Gezici Radar takipçilerimiz. Teknoloji çağında sizleri köy hayatına götürüyoruz. Sarıoğlan'da Tuzla Palas Köyü'nü ziyaret edeceğiz. Köy yaşantısını ekranlarınıza getireceğiz.

Türkiye'deki diğer tuz göllerinden ayrılmak için yanında bulunan Palas'tan adını alan Palas Tuzla Gölü'ndeyiz şimdi. Özellikle flamingoları görüntülemek için geldik ama müthiş bir rüzgar ve yağmur başladı. O yüzden birazdan ekranlarınıza flamingolara da ev sahipliği yapan bu gölü getireceğiz. Sevgili takipçilerimiz, aynı zamanda suların çekilmesiyle birlikte hayat ağacı denilen bir motifin de oluşmuş olması Palas Tuzla Gölü'nü ön plana çıkarıyor. Hem ülke içinden ziyaretçileri de bol bol ağırlayan Palas Tuzla Gölü flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Birazdan sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Tabii ki şu anda henüz su yüksekliği fazla değil. Kış aylarında da daha ziyade tuz görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.

0: Talas'tayız. Asiye ablanın yanındayız sevgili takipçilerimiz. Sarıoğlan'da Talas elma yanaklı bir ablamın yanındayız.
1: Pandırı sıcağından kızarmış.
0: Pandırı sıcağından mı oldu? Evet. Nasıl güzel ekmek yapıyorsunuz Asiye ablam. Nasıl böyle mis gibi kokuyor burası. Anlatamam size. Biraz böyle biz de unutmaya yüz tutmuştuk dedi Asiye abla. Sık sık yapmaz mısınız artık?
1: Yok. Muhtar taze ekmek seviyor. Fırından yiyor.
0: Öyle mi? Ya şunun yerine tercih edilir mi? Gerçekten tandır ekmeğinin yerini tutmaz herhalde hazır ekmekler.
1: Tutmuyor da.
0: Biraz da sanki hanımlar alıştı değil mi rahata?
1: Öyle oluyor.
0: Öyle oldu. Neler yapıyorsun Asiye abla? Nasıl yapılır mesela bu ekmek? Önce bir onu dinleyelim.
1: Bizim gölümüzün tuzundan katıyor.
0: Oh.
1: İneklerimizin yoğurdundan bu kadar tuz. Maya.
0: Maya güzelce hamur mayalanıyor.
1: Evet, yoğuruyoruz, bastırırız.
0: Tandır ekmeği güzelce yuvarlanıyor. Hafiften şöyle açılıyor. Yastığın üstünden tandıra gidiyor. Bu tandır da buraya has bir tandır mı?
1: Evet, toprağımız var.
0: Talas'ın toprağından yapılıyormuş
1: kendi
0: tandır. İçinde ne yakıyorsun şimdi? Odun mu yanıyor? Ne yanıyor?
1: Odun da yaktım. Tezek de yaktım.
0: Tezek.
1: Kerme yani. Kerme. Koyunların neyin şeysi. Hayvansal şeyine yapıyoruz ya da köz oluyor artık bu yani. Hayvansal bir ürün kalmıyor.
0: Yanıp bitiyor.
1: Evet. Köz oluyor sadece. Közünü de yapıyor.
0: Peki senin hayvanlarında var mı inek, koyun?
1: 3-4 senedir yok yani. Vardı da hep.
0: Neden bıraktınız?
2: Eşi muhtar oldu.
0: Eşi muhtar oldu. Ahmet muhtarımın eşi Asiye abla. Öyle evet. Olunca bitti mi? Çocuklar yanınızda mı? Burada mı?
1: Tek oğlum var. Kızlarım evlendi.
0: Evlendi. Nereye gittiler?
1: Kızımın ikisi de burada da. Biri yukarıda oturuyor benzinliğin orada.
0: Hı-hı.
1: Biri de burada şimdi gelir.
0: Siz seviyor musunuz Palas'ta olmayı, Palas'ta
1: ben
0: yaşamı?
1: Çok seviyorum. Ben Kayseri'den buraya geldim. 10 yıl yaşamıştım Kayseri'de.
0: Gittin, geri duramadın, geldin mi?
1: Döşemeci muhtarımız özellikle bıraktığı için.
0: Tekrardan döndünüz.
1: Biz de ülkemize geldik, mahallemize.
0: Şu güzel ekmeğin tadına da bakalım, öyle değil mi? Palas'ta tandır ekmeği böyle yapılıyor efendim. Güzelce mayalanıyor, sonra da tandırda pişiyor. Asiye abla çok lezzetli ekmek. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bu arada Palaslı hanımlar bize bu yörede pişen yemekleri de yapmışlar.
1: Evet.
0: Onları da anlatacağız. Asiye ablayı da alıyorum, oraya geçiyoruz. Dün Palas muhtarı Ahmet Zengin'i aradım. Dedim ki muhtarım Sarıoğlan'a geleceğiz. Orada da yöresel yemekleri görelim. Hanımlar dedim bir şeyler hazırlayabilirler mi o yörede pişen? Maşallah masayı donatmışlar. Çok güzel ya, bu dönemde artık hani birçok şey hazıra döndü ya. Sizin hala böyle hayvancılıkla, tarlayla, tapanla uğraşıyor olmanız çok güzel. İsminiz ne?
3: Tuğba Zengin.
0: Tuğba abla, gerçekten çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Şurada teyzemin yaptığı bir çorba var. Özellikle bunu merak ettik. Bu da yine Palas'a has bir çorbaymış. Teyzeciğim senin adın neydi?
4: Şennur.
0: Şennur teyze, nasıl yapılır bu çorba?
4: Suya atarık, mercimeğe kızarır.
0: Hı-hı.
4: Kili soğuk soğuk daha güzel olur.
0: Yeşil mercimek var, nohut var, bulgur var içinde.
4: Kavrulmuş un var.
0: Kavrulmuş un var.
4: Onu da yaparız.
0: Çok güzel.
4: Ya da nane. Neydi kıta?
0: Toz biber, tereyağı diyor bak.
4: He.
0: Baharatlar da konduğu zaman kışın böyle sağlıklı bir çorba değil mi?
4: Öğretme vardı resmiye de dedi ki Şenur teyze bu çok lezzetli, çok da yarar insana dedi. Çok
0: doğru. Dedi. Doğru, nohut var, mercimek var içinde çok faydalı. Su böreği de her yerde hemen hemen yöremizde yapılan bir börek.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Her
0: onu
1: zaman
0: da sizden yapalım. Dinleyelim.
3: Su böreğini önce hamurunu yumurtayla karan, tuz koyan, yumurta koyan, hamurunu karan. Ondan sonra içine hazırlan, etinden, soğandan kıyma. Ondan sonra hamurunu açan, suyla haşlan. Evet. Haşlan döşeceksin. 3 sefer döşeriz biz bunu etini.
0: Peynir var değil mi? Hiç et mi
3: et,
0: var?
3: Et, et, kıyma var. Biz
0: peynir. Kıymayla mı yapın Palas'ta?
3: Evet.
0: Peynirli de olur, Palas'ta kıymalı olurmuş.
3: Aynen öyle. Peynir de pek sevmek.
0: Aman peyniri ne yapacaksın? Kıyma olacak değil mi?
3: İlla kıyma.
0: Şimdi şurada şöyle güzel bir tatlımız var. Bu tatlı da yine dediğimiz gibi birçok yöremizde yapılır. Palas'ta da böyle yapılıyormuş. Adı ne bunun?
3: Onun adı Palıza.
0: Palıza. Ne var içinde?
3: Şeker, un, zeytinyağı.
0: Zeytinyağı var, şeker var, un var. Güzelce böyle hafiften pişiyor, yağ da üstüne dökülüyor.
3: Bunu iyice karıştırıyorsun, şeyi koyuyorsun işte. Ocağın üstüne bayağı uğraşıyorum bunu. Çok yani yemek isteyen bir şey.
0: E, muhallebi gibi görünüyor, basit gibi görünüyor da zor mu?
3: Yok. Bir saat bir şey, bir saat zor.
0: Gençlik mi güzeldi yani? Gençliğindeki zaman mı güzeldi, şimdi mi güzel?
4: Şimdi iş göremiyor, kuş göremiyor. Kocalar neye yarar?
0: Kocalar neye yarar?
4: Bunları hep yapıyordu.
0: Hepsini tek başına yapıyordun, 4 çeşit yemeği.
2: Ve şu yemeğimizi de özellikle bahsetmek istiyorum. Bu düğün yemeğiymiş. Ne diyordunuz ismine?
4: Kıymalı diyerek yapılır. O da soğan güzelce kavrulur önce yağıyla beraber. Güzelce kavurup baharatları atıldıktan sonra kıyma, etin kıyması yani. Hı hı. Onu içine döküp onunla güzelce bir kavrulur. Sonra suyu ilave edilir salçası. Ondan sonra kaynar işte, evet. Ne kadar kaynarsın. Biz nişanlıyken annelerimiz yemekler yaptığı zaman bunu mantının arkasına getirirlerdi. Hmm. Mantıdan kalanın üstüne dökerlerdi.
0: Mantıdan kalırsa bunun üstüne dökülür, o ziyan edilmez yani. O da yenirdi.
4: Öyle yenirdi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine yaprak sarmamız da yöremize has. Onu da ekranlara getirmiş olalım. Palaslı hanımlar bugün bizi çok güzel ağırladılar. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Tuğba abla bahsetti. Aynı zamanda hayvancılık da var. Keçileri göreceğiz değil mi? Keçileri görmeye gidiyoruz. Tuzla Palas'ta tabii ki hayvancılık da çok yaygın ve burada yaşayan insanlar hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Onlardan bir tanesi de Şerife. Sıkı sıkı tuttuk kaçmasın diye keçiyi. Evet. Şimdi bu onun annesi değilmiş.
5: Annesi değil ama annelik yapıyor. Tuttu muydu hemziriyor. O da ısırıyor.
0: Çok da böyle bir zoraki annelik gibi. Evet. Çok da hevesli değil işin açığı annelik yapmıyor.
5: Biz tutunca emziriyor zaten. Normalde
0: biraz
5: emzirmiyor.
0: Zorla emziriyor. Yavrunun annesini kaybetmişiz. Öyle olunca da diğer keçimiz ona annelik yapmaya çalışıyor. Biraz zorlanıyor ama. Verir mi? Süt veriyorlar mı?
5: Veriyorlar, evet.
0: Kaç tane keçin var Şerife?
5: 15 tane.
0: Gidecek mi kurbanda bunlar?
5: Yok, biz bunları evde beslemek için.
0: Anladım, satmayacaksınız. He. Kurbanlık olmayacaklar yani.
5: Kızım çok seviyor, onun için de
0: kızın
5: besliyor.
0: Kızın için mi besliyorsun? Evet. Vallahi çok
5: i̇ki
0: güzel.
5: İki tane aldık, iki tane de bu kadar töredi yani.
0: Aa güzel, bu böyle gidilebilir evet. Yani. Bayağı bir sayı artabilir. O zaman evet. Bir de şöyle süt sağsın Şerife, onu da izleyelim ya. Mustafa, sen bugün okula niye gitmedin?
6: Kayseri Radar geliyor diye okuldan kaçtım.
0: Sen güvercin besliyormuşsun.
6: Evet.
0: Kayseri Radar geliyor diye de okula da gitmedin.
6: Evet.
0: Gel gidelim de hadi o güvercinlere bakalım.
6: Tamam gidelim. Bu kuşun adı Beyaz. Hı. Şurada şu yem yiyen ala beyazlığı üstünde az bir şey çillik var. O beyaz. Arattırsam ağaç dönen gel.
0: Bak ya şaka gibi lan ya. Sarıoğlan'da Palas'ta çok güzel insanlarla tanıştık. Biz çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Gezici Radar bir sonraki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.
7: Nöbetçi Eczaneler.
8: Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 28 52. Nur Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 202 0201. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352 251 1050.
7: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

neşe. Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykonar Üçliyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Ya.

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altu ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardı.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştur.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı, müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: 결혼.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 2852. Nur Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 202 0201. Selin Erdem Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 222 77 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Tolga Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352 251 1050.
2: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdu Sever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanan anlamında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi. Müzik Radarı.
2: Seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek, bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP 31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Müzik Radarı.

0: Gözyaşlarım özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken, Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Müzik Radarı.

0: sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek dedi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, gelecek 10 yılın küresel enerji sisteminin yeniden şekilleneceği bir dönem olacağını belirterek, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerini ve yenilikçi gücünü göstereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak ve İslami değerleri bir kenara bırakmak değil dedi. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla çevrimiçi eğitimler yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitimler ve bölgesel ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek. Yeşilay raporuna göre Türkiye'de alkol kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Yeşilay Genel Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç, erken yaşta alkol tüketimine başlamanın bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığını belirterek, dünya genelinde alkol kullanımında güvenli bir alt limitin bulunmadığı uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP Kayseri İl Binası önünde açıklamalarda bulundu. CHP'li Gözbaşı, bu partinin gerçek sahipleri biziz. Günü geldiğinde o kapıdan zamanında nasıl coşkuluyla girdiysek, alnımızın teriyle girdiysek, emanetimizi de aynı coşkuyla günü geldiğinde geri alacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403.216 oldu. Yani Türkiye'ye göç edenlerin sayısı artarken Türkiye'den gidenlerin sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre yurt dışından Kayseri'ye göç edenlerin sayısı 3.980 kişi olurken Kayseri'den yurt dışına giden göç sayısı ise 4.650 kişi oldu. Son 2 haftada Kayseri dahil 42 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şüpheli yakalanırken 128'i tutuklandı. Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde FETÖ-PYD terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.
2: Seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.